senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: Kâle envirni ilâ yevmi yub'asûn.
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: Kâle inneke minel munzarîn.
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

0: تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
1: İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi.
0: وَالَخْرَجَ مِنْ

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

Allah Adem'e, ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz dedi.

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim diye nida etti. O

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: O ne?

0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ ف۪يهَا تَحْيَوْنَ وَف۪يهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

0: Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.
1: Ya bani Adem la yeftinennekumuş şeytanu kemâ ehraca ebeveykum كما أخرج

Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.

Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı. Ya

0: Ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Kul

Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.

De ki, Rabbim sadece açık ve gizli kötülükleri, günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.

0: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: yuridun.
1: Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
0: Femen

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca sonrakiler öncekiler için "Ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver" derler. Allah da "Hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz" der.

Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

iman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.

0: Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara işte size cennet. Buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.
1: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ

0: Cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğritmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ

İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar. وَاِذَا صُرِفَ

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.

Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا

Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen odur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
1: قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Kavminden ileri gelenler de, gerçekten biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقَنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ
0: Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dediler.

0: Hud şöyle dedi: Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ
0: Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?
1: İnnekum lete'tûner ricâle şehû.

Kavminin cevabı sadece Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

0: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.
1: وَلَا

İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: bir grupta inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

eden rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak
ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9-10. kilometreleri, Baladız Isparta Antalya yolunun 20-22. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Kızım ne gerek vardı?
1: Günü.
0: Oğlum niye zahmet ettin?
1: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.

Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
8: Argevit, Argevit, hep ileri git.
9: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da. Öncelikle hepinize günaydın diyelim. 6 Mayıs 2026 çarşamba sabahındayız. Hicri takvimle 19 Zilkade 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor. Çok şükür bu sabahta sizinle beraberiz. Ben Mehmet Can, hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, bereketli, hayırlı işlerle, hayırlı insanlara denk geldiğiniz bir günün nefuz etmesini, gerçekleşmesini diliyorum. İnşallah tertemiz bir gün olur her birimiz için. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamını iletiyorum. 0507-977-0101'i hatırlatmadan da şuradan şuraya gitmiyorum. İstanbul'da şu anda yağış yok. Termometreler 11-12 dereceleri gösteriyor. Gün içinde bu değerin dün ve önceki güne kıyasla hayli yükseleceği öngörülüyor. Ama yer ve Gökhan'ın gayet tabii en nihai kararda onun iyi biliyoruz. Bugün gönlümüzden şu geçiyor. Zaten yıllardır dinliyorum ya da şu kadar zamandır dinliyorum ama ilk kez mesaj gönderiyorum diyen dostlar öncelikli olarak yazsınlar. Mümkünse tabii. İş halidir, güç halidir, trafik halidir. Her birini gözeterek söylüyoruz. Ama mümkünse bugün bize ilk kez mesaj gönderecek olan dostların mesajlarını öncelikli olarak bekliyoruz. Peki, duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle bahşeyle. Ya Rabbi, yüzümü sana çeviriyorum. İşimi sana bırakıyorum, sana ısmarlıyorum. Benim için ne iyi, ne kötü, ne acı, ne tatlı bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Seni vekilim tayin ediyorum. Korku ve ümitle sırtımı sana yaslıyorum. Ya Rabbi, zatından başka bir sığınak yok. Kurtuluş yolu yok. Gidecek yer yok, çalacak kapı yok. Biliyorum. Kurtuluş sadece sende, onu da biliyorum. Sığınmak sadece sanadır, onu da biliyorum. Ya Rabbi, indirdiğin kitaba inanıyorum, iman ediyorum. Gönderdiğin peygamberi kabul ediyorum. İzinden gitmeye söz veriyorum. Şayet bizi yaşatacaksan, şayet bizi öldüreceksen ne olur? Bizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı, şu anda amin diyen dinleyicilerimizin her birini İslam şuuruyla, yaratılışıyla yaşat ve o şuurla, o yaratılışla yanına al. Bize merhametle bak, bizi affet. Tövbelerimizi kabul et ve ya Rabbi ne olur zalimin hesabının, zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
10: 7 gün 7 sabah.
11: Basından başlıklar.
9: Beşiktaş elendi. Zira Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi uzatmada yenen Konyaspor yarı finalde de Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle eledi 0-1'le. Konya'nın finaldeki rakibi haftaya oynanacak olan Gençler Birliği Trabzon maçıyla belli olacak. Önce Konyaspor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Son derece akıllı bir futbol oynadılar. Son derece. Ne yapmaları gerektiğini gayet iyi biliyorlardı. Beşiktaş'ı etkisiz hale nasıl getireceklerini çalışmışlardı. O yüzden kutlamak lazım.

0: futbolcusundan teknik heyetine, hatta taraftarına kadar her birini tebrik edelim. Beşiktaş'ta kökten değişecek kulüpler sıralamasında kadrosuyla beraber, teknik heyetiyle beraber listeye girmeye hak kazandı. Öyle diyelim. Tıpkı Fenerbahçe gibi büyük bir değişimin arefesinde siyah beyazlı takım. Süper Lig'de iddialı durum gitti. Kupada maalesef gitti. Şampiyonluk ihtimali zaten yok. Gelmiş geçmiş olsun efendim. Adını koydu. Hürriyet'in manşeti bu. Devlet Bahçeli, MHP lideri, barış sürecinde PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Devlet Bahçeli, bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını da öneriyor. İlginç şeyler duyuyorsunuz değil mi efendim? Ayrıntıları şöyle. Devlet Bahçeli, Öcalan'a neden bu adı önerdiğini şu gerekçelerle anlattı. Vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ediyoruz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. Kan analizlerinde kafatası boyutlarına göre değil de Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryani'nin aynı bayrak altında kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Meselenin esası silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin bir biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır diyor. İnanılmaz ifadeler bunlar. Devlet Bahçeli, MHP lideri, PKK'nın kurucu önderinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiğini dillendiriyor. Bunun adınınsa barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını kaydediyor. Ya da teklif ediyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'sa Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik sözleri için biz de altına imza atıyoruz dedi sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim CHP'ye yönelik mutlak butlan davasıyla alakalı sözlerine MHP liderinin. Şöyle dedi. CHP kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz diyor Devlet Bahçeli. Birazdan ayrıntılarını işiteceksiniz, merak etmeyin. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluk, bu da CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in ifadeleri. Terörsüz Türkiye süreci için bir husumet alanı olamaz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi. Kendi örgütüne seslendi Özgür Özel, parti teşkilatını kastediyorum. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak, hedef iktidar, hiçbir gün yok durmak, hep beraber gidiyoruz, alınacak bu iktidar dedi CHP'nin genel başkanı. Öyle dedi. Varlık Barışı meclise geldi. AK Parti yurt dışındaki kazançlarını Türkiye'ye getirenlere vergi muafiyeti tanıyan Varlık Barışı'nı içeren yasa teklifini meclis başkanlığına sundu değerli dinleyiciler. Yasa teklifiyle zor durumda olan mükelleflere tanınan tecil taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkartılıyor. Ve Türkiye'ye getirerek mallarını vesaire menkulünü aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacaklar. Plan böyle. Yalnız bu Yıldırım Han'ı gördünüz herhalde değil mi efendim? İstanbul'da düzenlenen Saha Expo 2026 fuarı muhteşem bir sürprize sahne oldu. Türkiye'nin ürettiği en büyük ve en uzun menzilli füze olan Yıldırım Han ilk kez sergilendi. Diğer yatırımlar da milli harp sanayine yönelik ürünler de vardı ama gözleri Yıldırım Han'dan almak mümkün değil. İnanılmaz. 6000 kilometre menzilden bahsediliyor. Nasıl anlatsam size? Türkiye coğrafyasını şöyle boydan boya 6 kez katlayarak düşününüz. 6 kez. Yani yakın coğrafyada Pergel'i 6 kez büyüterek şöyle ekleyiniz. Nerelere ulaşabileceğini şöyle zihninizde canlandırınız. Muazzam değil mi? Ziyadesiyle olsun efendim. 6000 artı bu arada. Türkiye gazetesinde neler var? İstanbul Lüks Jet Merkezi. İstanbul Havalimanı'nda jet terminali açıldı. Ulaştırma Bakanı bu adımın İstanbul'a özel jet trafiğinde merkez hüviyeti getireceğini söylüyor. Kıbrıs 2. Filistin. Rumlar köylerine giremiyor. Güney Kıbrıs'ta Filistin'in akıbetine doğru gidiliyor. Yahudiler Rumları kendi köylerine sokmamaya başladı. Bir Yılmaz Bilgen haberi Türkiye gazetesinde. Arkadaşımıza da selamlar ve sevgiler gönderelim. Havaalanı, liman, askeri üsler ve yüzlerce dönümlük araziyi Siyonistlere kaptırdı Rumlar. Doğup büyüdükleri köylerine şimdi sokulmuyor. Duruma isyan eden Rum vekillerden George Perdikis, artık köylerimize giremiyoruz, ibadethanelerimizi kapatıyoruz. yıkıyorlar ve yıkıyorlar dedi. Klasik Siyon taktiğini bu kez Güney Kıbrıs Rum yönetiminde gerçekleştiriyorlar, sahneliyorlar. Öyledir bu iş. Para karşılığında toprak başta olmak üzere satışı gerçekleştirdiğinizde akabinde neleri de satmış olursunuz ya da satacak hale gelirsiniz. Sırada satacaklar listesinde ne olur onu Allah bilir. Lakin tarih bunun örnekleriyle de dolu. Devlet görevini yapıyor ya özel sektör. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mesleki eğitimde gelinen noktayı anlattı. İhtiyaçlara göre yeni alanlar açıyoruz. 28 Şubat öncesi duruma ulaştık. 100 öğrenciden 41'i meslek liseli dedi. Ve Bakan Tekin sektör temsilcilerini ellerini taşın altına koymaya davet etti. Böyle rica ile falan olmuyor Sayın Bakanım. Çağrıda bulunarak da olmuyor, ima yöntemiyle, şekliyle de olmuyor. Otoriteyi göstermek gerekiyor. Otorite serbest piyasaya müdahale eder mi? Ticari piyasada bu makul karşılanır mı falan da dememek lazım. Milli eğitim öyle keyfi olarak şekillendirilebilecek, yönlendirilebilecek bir mevzu değildir. Pekala sorunları olduğunu da siz de gayet net şekliyle bilmektesiniz efendim. Trump... Mini savaş devam ediyor, uzun sürmez ama dedi. İran'la yaşadıkları gerilimi mini savaş diye tanımladı Amerika Başkanı Trump. Şu anda işler çok iyi gidiyor, hiçbir şeyleri yok diyor İran için. Yaptığı tanımlama bu. Ablukanın tam olarak devam edeceğini de söylüyor Birleşik Devletler'in başkanı. Hürmüz Boğazı'nda başlattıkları saldırılara işaret ediyor. Onlar ona özgürlük projesi diyor. Kısa bir süreliğine bu özgürlük projesinin durdurulduğunu da kaydediyor. Şunu kabul edelim, evdeki hesap öyle pek de çarşıya uyuyormuş gibi gözükmüyor doğrusunu isterseniz. Peki Yeni Şafak'ta neler var? Siber güvenlik zirvesi. Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve atılacak adımlar ele alındı. Kurum ve kuruluşların siber tehditlere karşı alacağı önlemlerle son dönemde aileyi ve gençleri hedef alan yapılanmaların da gündemde olduğuna işaret ediliyor o haberde. Türkiye'nin gücü sahada diyerek Yeni Şafak gazetesi manşetten verirken haberini Güney Kıbrıs'ı uydu devlet yapacak İsrail diye de haberi ilk sayfadan verdiğini fark ediyoruz. Sabahta neler var? Villa rüşvetinde hep aynı taktik. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy gösterdi. Başkan Hasan Akgün'ün İmamoğlu ile aynı yöntemlerle iş adamlarının villalarına çöktüğü öğrenildi. İmamoğlu'nun yol arkadaşı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'de kurduğu sistemde İBB'deki aynı kirli yöntemlerin uygulandığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin itirafları rüşvet çarkını ve şantajı kanıtladı. Başkanlığa çağrılan iş adamları maaş ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım denilerek baskı altına alındı. Müteahhitler şantaja boyun eğmeyince şantiyeler ablukaya alındı, ağır para cezaları kesildi. Ticari hayatları bitme noktasına gelen iş adamları baskılara dayanamadı. Piyasa değeri 300 milyon lira olan iki villayı gizli kasa Ali Nuhoğlu'na devretti. Dosyanın kilit isimleri aranırken savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Kamuoyu da bütün bunları sonradan, çok sonradan öğreniyor. O meşhur bir şarkı var ya, hep sonradan gelir aklım başına, hep sonradan diye, tam olarak yaşanan şey bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde süren mutlak butlan tartışmaları MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Devlet Bahçeli, CHP milletle buluşmayı tercih etsin diye konuştu. Genel Başkan Özgür Özel ise tehditlerini sürdürüyor.
1: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısı sonrası konuştu. Son dönemde CHP'ye mutlak butlan atanacağı iddialarına yanıt verdi.
1: Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurulduğu. Bunların içinin parçalanması, başka amaçlarla anlanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
2: Bahçeli, CHP'nin hukuki bir operasyonla zayıflatılmasına karşı kurumsal kimlik vurgusu yaparken bir yandan da mevcut yönetime tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
2: Bahçeli'nin temenni dolu bu çıkışına CHP lideri Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel yine tehditlerini sürdürdü.
3: Umudunu putlana şutlana koyanlara söylüyorum ey! Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
0: Reklam ajansının İsrail bağlantısı ortaya çıktı dersem şaşırır mısınız? Mesela aa der misiniz? Demezsiniz. O meşhur beyaz eşya firmasının skandal anneler günü reklamlarına tepkiler büyüyor. Ajansın İsrail bağlantısı da gün yüzüne çıkıyor. Medine Turgul reklam ajansının yönetim kadrosunun İsrail bağlantılı isimlerden oluştuğu ve Tel Aviv'de yerel şirketlerle bağlantılı olduğu öğrenildi. Firma ve reklam ajansı sessizliğini korurken radyo televizyonu kurulu skandal reklam hakkında inceleme başlattı. İş ortaklarının büyük kısmı boykot listesinde olan reklam ajansının İsrail sermayeli Omicom'a bağlı olduğu ifade ediliyor. Aynı reklam Türkiye dışındaki ülkelerde kadın ve çocuğuyla simgelenirken, gösterilirken bir beyaz eşyanın önünde Türkiye'de kadın ve köpekle simgeleniyor, gösteriliyor. Yani Türkiye'deki ailenin dışında herhangi bir ilişkiyi, sevgi bağını gösterirken Türkiye'nin dışındakiler aileye işaret ediyor. Çocuklar, anneler, babalar, kardeşlerden oluşan aileye. Hayırdır? Milliyet gazetesinde neler var? Gözler Aziz Yıldırım'da. Fenerbahçe başkan adaylığı için kolları sıvayan, teknik adam görüşmeleri için yurt dışına çıkan Mehmet Ali Aydınlar sürpriz bir şekilde ben yokum dedi. Aydınlar, Fenerbahçe'nin yarınlarının şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına ben aday olmayacağım diye konuştu. Aydınlar'ın başkan adaylığından çekilmesiyle gözler yeniden Aziz Yıldırım'a döndü. En önemli aday hiç şüphesiz Aziz Bey, Aziz Yıldırım. Bu arada Hakan Safi'nin de Fenerbahçe Kulüp Başkanlığı'na resmen aday olduğunu gazeteler yazıyor efendim. Yazıyor. İstanbul'a yeni havalı terminal. İstanbul Havalimanı'nda İGA ve JATEX işbirliğiyle hayata geçirilen yeni genel havacılık terminali hem özel jet yolcularına hem de ticari uçuşlarda konfor arayanlara VIP standartlarında hizmet sunarak İstanbul'un küresel havacılıktaki stratejik konumunu yükseltecek. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarımızın küresel bağlantılı gücünü özel havacılık segmentinde önemli şekilde arttıracaktır diyor değerli dinleyiciler. Yalnız eskiden böyle değildi de kış diye tanımlanmazdı da Mayıs kışını ucuz atlattık gibi gözüküyor. Mayıs kışı. Efendim Mayıs ayında yaşanan kış üretimde verimli bir sezon bekleyen tarla ve bahçelerde endişeye neden olsa da çok şükür öyle çok büyük bir hasarımız yok. Yağış hava sıcaklığının eksi dereceye düşmemesi sayesinde zarar vermeden tarım alanlarını terk etmeye başladı. Ancak Gaziantep ve Şanlıurfa'da fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören Antep fıstığı ağaçlarında var yılı yok yılına dönüştü diye ekleniyor. Eyvah eyvah, buradan sonuç çıkartanlar. Gelen vurdu, giden vurdu, fırtına vurdu, dolu vurdu, yağmur geldi, böyle oldu, sisliydi, pusluydu, ayazlıydı, donluydu diyerek efendim fiyatları yeniden gökyüzünde yıldızlar seviyesine çekecekler, tereddütünüz olmasın. Bu arada İstanbul barajlarında kullanılabilir su oranının rezervinin de 71'in üzerinde olduğunu, hatta 72 sınırına dayandığını biliniz. Tüketim bir yandan sürerken barajlarda İstanbul'da %71.76 seviyesinde su rezervi var. 9 güne çıkartıldı biliyorsunuz Kurban Bayramı tatili. 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Kamuda. Gayet tabii canım, kamuda. Özel sektör için böyle bir şey mevzu bahis değil. Rezervasyonlar hızlanırken şehir içi turizm, sahil tesisleri, memleket ziyaretleri ve turlar kapsamında 20 milyon kişilik bir turizm bereketi bekleniyor. Ya da o hareketin getireceği bir bereket bekleniyor. Nerede hareket orada bereket denir ya. Göreceğiz. Öyle mi olacak? Farklı şekliyle mi olacak? Onu da göreceğiz. Yeni Akit gazetesi ne demiş? Türkiye'nin caydırıcı gücü sahadan bahsediyor. Her yerde bu fuar var sevgili dinleyiciler. Madem öyle oradan devam edelim. Türkiye savunma sanayi tarihinin en stratejik adımlardan birini attı ve kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han'ı Saha Expo'da tanıttı. 6000 kilometre menzile ve Mach 25 gibi devasa bir hıza ulaşabilen Yıldırım Han Türkiye'yi küresel caydırıcılıkta yeni bir seviyeye taşıdı değerli dinleyiciler. Adı da güzel, kendi de Yıldırım Han.
4: Türkiye'nin savunma ve havacılık alanındaki gövde gösterisi Saha Expo tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanlığı uzun süredir merakla beklenen kıtalar arası balistik füze projesi Yıldırım Han'ı resmen görücüye çıkardı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yıldırım Han, teknik kabiliyetleriyle fuarın en çok konuşulan unsuru oldu. Füzenin bir yüzünde Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in tuğrası yer alıyor. Burun kısmında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor. Yıldırım Han'ın en dikkat çeken özelliği ulaştığı inanılmaz hız değerleri oldu. Mach 9'la Mach 25 arasında değişen hızlarda hareket edebilen sistem, bu kabiliyetini sıvı nitrogen tetroksit yakıtlı 4 adet güçlü roket motorundan alıyor. Bu teknolojik altyapı füzenin hipersonik hızları çıkarak hedef bölgeye saniyeler içinde ulaşmasını sağlıyor. Füzenin sadece menzili ve hızı değil, manevra kabiliyeti de dünyadaki mevcut doktrinleri zorlayacak düzeyde. Yüksek hız ve ani manevra yeteneği sayesinde Yıldırım Han'ın hali hazırda kullanılan gelişmiş hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Yıldırım Han, modern harp stratejileri kapsamında Türkiye'nin elindeki en önemli kozlarından biri olacak. Erken uyarı sistemlerini ve önleme girişimlerini yüksek hızıyla sınırlayan sistem, stratejik caydırıcılıkta Türkiye'yi dünya devlerinin yer aldığı kıtalar arası lige dahil etti. 6000 kilometrelik menzil, bölgedeki ve küresel ölçekteki savunma dengelerini yeniden şekillendirecek bir güç çarpanı olarak değerlendiriliyor.
0: Bir yanda Yıldırım Han'ın imzasını yap, at ya da icrasını yap, diğer yandan yerde aşağıda köpeklerle, sokak hayvanlarıyla uğraş. Maalesef yakışan bir durum değil ve garip bir durum, yani garip bir durum ve çelişkilerle dolu. Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi gözleri köpek terörü ve arkasındaki mama lobisine çevirdi. Geçen yıl en az 66 çocuk köpek saldırısında yaralanırken 8 kişi de hayatını kaybetti Türkiye'de. Başıboş köpeklerin arkasında mama lobisinin olduğunu söylüyor avukat Aslıhan Ergün ve köpek terörünün muhakkak önlenmesi gerektiğini dillendiriyor. Mama lobisi. Bütün olay zaten o mamadan kaynaklanıyor. Mama. Sanal kumarın fişi çekiliyor. Aileleri parçalayan, gençleri felakete sürükleyen sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadeleye hız verildi. İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla 1 milyar 600 milyon lira para trafiğini yöneten suç örgütüne büyük darbe indirildi. Bu arada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le dün bir araya geldi ve organize dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen mücadeleyi daha da güçlendirecek dolandırıcılıkla mücadele merkezi projesini ele aldı değerli dinleyiciler. Zira soruşturmalar peşi sıra devam ederken mücadelenin de ne kadar çetin sürmesi gerektiği anlaşılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Paymix soruşturması kapsamında şebekenin tepe yöneticisi konumundaki 30 kişi gözaltında. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen sanal bahis ve kumara yönelik operasyonlarda 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildiğini açıkladı.
2: Siber suç ağlarına geçit verilmedi. Yasa dışı bahis ve kara para trafiği bir kez daha deşifre edildi. Milyarlarca dolarlık sistem çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Paymix soruşturması kapsamında ulusal ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren organize bir yapının ortaya çıkarıldığını duyurdu. Yapının yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında aktif rol oynadığı belirlendi. Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, çok katmanlı transfer zincirleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla aklandığı ortaya çıkarıldı. Yapı üzerinden aylık yaklaşık 3 milyar Amerikan doları işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul merkezi 5 ilde operasyon düzenlendi. Şebekenin üst düzey yöneticileri olduğu değerlendirilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla bahçe ve 3 iş yerine el konuldu. Ayrıca 535 banka ve kripto para hesabı da donduruldu. Operasyonlar kapsamında bazı şirketleri nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF kayyım olarak atandı. Şirket bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı belirlendi. Sunucular devre dışı bırakıldı. 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber bağlantılar da kesildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, PMX 3 operasyonuyla organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirildiğini açıkladı. İzmir merkezli 8 ilde de başka bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı baskınlarda yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütü çökertildi. Bu operasyonun detaylarını da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de operasyonlara ilişkin paylaşım geldi. Çiftçi, sanal kumar operasyonunu yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve sahada görev yapan polislere teşekkür etti.
0: Asla yasakçı bir zihniyete sahip olmadım. Yani kişisel tercihlerde, günlük yaşantı tercihlerinde asla olmadım. Çünkü yasaklamanın, hele hele kanun eliyle falan yasaklamanın çözüm olduğuna inanmıyorum da. Fakat bu TikTok gerçekten yasaklansın. Yani TikTok'u ne yapalım yapalım ortadan kaldıralım. Samimi olarak söylüyorum. Çünkü rezalet diz boyu ve bitmiyor. Para ve şöhret için her türlü rezilliğin sergilendiği TikTok'ta bu kez kadına yönelik şiddet duyarlılığı istismar ediliyor. Hem de kadın tarafından ya da bazı kadınlar tarafından. Kocaeli'de Sebahat O canlı yayın açıp eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Nasıl ağlıyor ama? Ama nasıl ağlıyor? Polisten yardım istedi o canlı yayında. Polis geldi tabii evine kadının. Para için kurgu yaptım dedi Sebahat. O gözaltına alındı. Yalan söyledi yani. Sopa yediğini, darp edildiğini, şiddet gördüğünü iddia etti. Gözyaşları içerisinde ve bütün bunu para için yaptığını dillendirdi. Hiçbir çizgisi yok. İnsani, vicdani hiçbir çizgisi yok. Her şeyi de bu yolda kullanabilir, heba edebilir. Rezalet. O yüzden diyorum TikTok olmasın diye. Peki devam edelim efendim. Silinen görüntüler savcılıkta. Gökhan Böcek'in döviz bürosundaki para dolu valizde görüntülerinin silinen dosyalardan çıktığı ifade ediliyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun şüphelilerinden Finike Döviz Bürosu'nun ortağı Ali Yılmaz para sevkiyatını anlattı. 8 GB'lık USB'yi savcılığa teslim eden Yılmaz, Gökhan Böcek 24 Aralık 2024'te Türk Lirası olarak getirdi ve dövize çevirttirdi. Şüpheli işlemlerini biz Masak'a bildirdik diyor değerli dinleyiciler. Hala böceklerle ilgili yeni yeni ayrıntılar çıkıyor. Ne böceklik ama, değil mi efendim? 14 milyon üyeli bataklık kurutuldu. Paymix haberini akşam gazetesi böyle vermiş. Takvim gazetesi ise 8,5 milyar lira Çekmece'de diyor. Rüşvetin ekosistemi Büyükçekmece'de de işlemiş. İmamoğlu'nun kasası Ali Nihoğlu müteahhitlerden zorla alınan villaların paravan sahibi çıktı. Rüşvet çarkının miktarı 8 milyar lirayı aşmış durumda. Milyon değil ha. 8 milyar lirayı aşmış durumda. Şimanski bombası. Galatasaray eski Fenerbahçeli 10 numara Şimanski'nin peşinde. Okan Buruk'un Şimanski'ye sıcak baktığı ve son kararın sezon sonunda verileceği ifade ediliyor. Beşiktaş'ın dün 90 artıda yaşadığı kabus yine gazetelerde var. Birazdan spor haberlerinde ayrıntılarını pek tabii ki bulacaksınız efendim. 101 günlük petrol kaldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle petrol stokları eridi. Goldman Sachs, Amerikalı kredi derecelendirme kuruluşu, dünyanın şu anda 101 günlük petrolü kaldığını dile getiriyor. Merak edenler için söyleyelim. Petrolün Brent tipi petrolün hem de varil fiyatı şu anda 112.64. 112 dolar 64 sent civarında. Böylece manşetleri, sürmanşetleri noktalamış oluyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı geldi diye ekliyoruz. Hemen adrese bakalım. 0507-977-0101'e bir bakalım. Oradan ilk mesajı bulalım. Buldum. Abi hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Her sabah muhakkak seni takip ediyorum. Alışkanlık yapan haberini de sohbetini de gerçekten çok seviyorum diyor Saltuk Buğra. Genç kardeşimize, yakışıklı arkadaşımıza selamlar gönderelim. Yalnız Çorum-Samsun yolu arasında zaman zaman frekansımı kaybediyorum diyor. Kaybetmeyin. Sonra bulamazsınız. Biz bakalım oraya. Ama bu arada siz dijital platformlardan ve internetten takip edin, olur mu? Yani sorunun yaşandığı bölgelerde hop dijital uygulamaya geçin lütfen. Oralarda olacağız. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Arjavit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar Tenax.com.tr'de.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar Digibox.com'da. Digibox.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Ritmini yakala. Magna P.
10: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
11: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Migros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
15: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
16: Bir reklam.
0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
17: Reklam.
18: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
19: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
20: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: İstanbul'da yine trafik var. %49'u görüyoruz kent trafik haritasında. %49 seviyesini ki saat şu anda daha 7.35. Ayrıntıyı şöyle anlatalım size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikameti çok kalabalık gibi. Aynı şekilde Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısım. Tem'de Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişeleri ve yine Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar Tem'den bahsediyorum. Aşırı yoğun trafiği görüyoruz. Lakin ama ve lakin iki nokta zaten kilitli. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım ve Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısımda trafiğin zaten kilitlendiğini görüyoruz. Oradaki dostların tümüne sabır gerekiyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadarsa trafiği yoğun akıcı diyerek tanımlayabiliriz.
20: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
21: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. 6 Mayıs Çarşamba, 2026 Çarşamba sabahındayız. Ben Mehmet Can. Her birinize huzurlu, sağlıklı, bereketli, pırıl pırıl bir günü diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Her türlü kazadan, beladan, dertten, tasadan ve endişeden uzak. Kalbinizdekinin zuhur ettiği bir gün olsun. Ümit ederiz öyle. Bugün ilk kez dinliyorum yahut uzun zamandır dinliyorum ama ilk kez mesaj gönderiyorum diyen dostların mesajlarını ağırlıklı olarak talep etmiştik. Öyle de mesajlar almaya başladık. Haymanalı dostumuza Muhammed Kaymakçı'ya çok teşekkürler. Belçika'ya da selamlar gönderirim. Her sabah can kulağıyla dinliyorum diyor dostumuz, arkadaşımız Muhammed. Sağ olsun, var olsun. Kahramanmaraş'ta Mustafa Bey bizi dinliyor. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar diyelim. İskenderun'daki dostumuza sevgiler. Hatay İskenderun'da Süleyman Sinan Özkan bizi takip ediyor. Vallahi duanıza gönülden amin dedim diye de ekliyor. Her sabah muhakkak sizi dinlerim diye de sürdürüyor. Ben şu Yıldırım Han'dan bahsetmek istiyorum biraz diyor Ankara'dan Keramettin Bey. İyi edersiniz efendim, ne kadar anlatsak, üzerine ne kadar uzun uzun cümleler kursak yeridir. Zira günün mücadeleleri onlar üzerinden yapılıyor. Öyle maalesef göğüs göğüse mücadeleler yok. Uzaktan biraz böyle farklı savaş şekli. Öyle düşmanla göz göze falan gelinemiyor. Uzaklardan fırlatılıyor. Uzaktan uzağa temas kuruluyor. Ya da saldırılar düzenleniyor. Günün savaşları böyle, biliyorsunuz. Gerçekten yapanların diyor, özellikle Yıldırım Han ve benzerlerini yapanların ellerine, kollarına, zihinlerine, kalplerine sağlık, gurur duydum. Allah vatanımızı var etsin diye de ekliyor. 6000 kilometre menzili var. Sahaya bir çıktı, pir çıktı. Bunlar daha kamuoyuyla paylaşılanlar. Bir de paylaşılmayanlar var ya da hali hazırda üzerinde çalışılanlar var. Öyle olması lazım. Ses hızının 9 katına ulaşan ve üzerine Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası işlenen füze küresel ölçekte stratejik caydırıcılık sağlayacak efendim. Neymiş efendim? Ses hızının 9 katına ulaşıyor. Üzerine Yıldırım Beyazıt'ın tuğrası işlenen füze küresel ölçekte stratejik caydırıcılık sağlayacak Türkiye'ye. Sadece o değil ki, fuarda kamikaze insansız deniz araçları Cellat da ilk defa sergilendi. Baykar'ın geliştirdiği sivrisinek, mızrak ve K2 STM'nin 1000 kilometre menzilli kamikaze İHA'sı Kuzgun, Aselsan'ın yaptığı otonom sualtı aracı Kılıç, kamikaze insansız deniz aracı Tufan'da görücüye çıktı. Fuarda hedefi 8 milyar dolarlık olan anlaşmalara imza atılması planlanıyor. Değerli dinleyiciler, emeği geçenlere çok teşekkürler. 6000 kilometreyi şöyle zihninizde canlandırınız lütfen. Füze buradan ateşleniyor. 6000 kilometre ve artı noktada bir yeri havaya uçurabiliyor. Pekala stratejik askeri bir noktayı havaya uçurabiliyor. Türkiye gibi 6 coğrafyayı ayak ucundan birbirine ekleyin efendim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 kez katlayın bu coğrafyanın uzunluğunu. Ardından karşınıza çıkacak olan tablo Türkiye'nin hedefi. Yıldırım Han'ın ya da benzerlerinin hedefi. Tabii ki kendimizi muhafaza ve müdafaa adına bunu yapacağız. Bunu yapmaya da mecburuz. Biliyorsunuz elden gelenler öğün olmuyor. Düşmanda da mertlik aramaya gerek yok. O kadar da saftirik olmaya gerek yok efendim. Şimdi Cem Küçük yazmış Türkiye gazetesinde. Savunma sanayindeki müthiş yenilikleri sizinle paylaşma niyetindeyiz. Türkiye son yıllarda savunma sanayinde iyi işler yapıyor. Hemen her ay mutlaka yeni bir çalışma duyuyoruz. Dün Milli Savunma Bakanlığı kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han'ı tanıttı. Bence Türk savunma sanayindeki en önemli gelişmelerden biri işte bu. Yıldırım Han balistik füze sistemi Mach 9 ile Mach 25 aralığında değişen hipersonik hızlara ulaşabilme kapasitesine sahip ve bu sayede mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşabiliyor. Modern harp doktrinleri çerçevesinde kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyor. Sistem yüksek hız ve manevra kabiliyeti kombinasyonuyla hedef bölgeye erişim sağlıyor, karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkanlarını da kısıtlıyor. Caydırıcı olmak açısından çok önemli bir gelişme bu. Kıtalar arası balistik füze seri üretime geçtiğinde çok faydalı olacak. Bölgede dengeler değişecek. Dün Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Aselsan'ın ürettiği yeni projeler tanıtıldı. Aselsan fuar kapsamında Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'la kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı da vitrine çıkarttı ve geleceğin milli teknolojilerini törenle tanıttı. Deniz hedeflerini tespit ve imha etmek amacıyla tasarlanan insansız tek kullanımlık çok hafif sınıf kategorisinde yer alan Kılıç 10, düşük görünürlü profile sahip kompakt ve hidrodinamik tasarımıyla geliştirilen sualtı sistemi olarak öne çıkan diğeri. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyeti, imha süreci, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrolü, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleriyle de saha oluşturuyor. Yüksek patlayıcılı harp başlığı taşıyabilen Tufan, sürü düzeninde görev yapabilen ve gelişmiş durumsal farkındalıkla otonomi kabiliyetlerine sahip bir İDA, yani insansız deniz aracı olarak dikkat çekiyor. Tufan, su üstü hedeflerini ya da platformlarının yanı sıra kıyı şeridinde bulunan kritik tesislerin etkisiz hale getirilmesinde de kullanılabiliyor. Tufan, gelişmiş durumsal farkındalığı otonomi özelliğinin yanı sıra yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle Mavi Vatan'da kuvvet çarpanı bir güç olarak kendisini gösterecek. Baykar'da dün K2 kamikaze İHA'sıyla akıllı dolanan mühimmatlar mızrak ve sivrisineki ilk kez görücüye çıkarttı. Bunlar feda edilebilir sınıfla akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan 3 stratejik ürün. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti, düşük maliyeti ve feda edilebilir bir mimariyle birleştirilen K2 kamikaze İHA'ları modern harp sahasında sürü operasyonları için yeni nesil bir vurucu gücü sunuyor bize. Sınıfının en büyüğü olan K2 200 artı kilogram faydalı yük kapasitesi ve teknolojisiyle yoğun elektronik harp ortamlarında bile stratejik hedefleri etkisiz hale getirebilmek üzere optimize edildi. 1000 kilometreyi aşan menziliyle 40 artı kilogram faydalı yük kapasitesiyle derin operasyonlarda stratejik bir kuvvet çarpanı olan mızraksa yapay zeka destekli otonom vuruş yetenekleriyle donatıldı. Taktik seviyelerdeki operasyonlar için esnek ve akıllı bir çözüm sunan sivrisinekse dinamik çatışma ortamlarında keşif ve imha görevlerini tek bir gövdede birleştirebiliyor. Yapay zeka destekli tam otonomiye sahip olan akıllı dolanan mühimmatlar mızrak ve sivrisinek bağımsız olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş görsel konumlandırma yeteneğiyle en zorlu coğrafyalarda bile yüksek hassasiyetle hedefleri buluyor ve angaje olabiliyor. Türkiye savunma sanayinde caydırıcı özellikli ürünleri üretmeye devam ediyor. Dünya da artık bunu kabul etmiş durumda. Devamının da geleceğini düşünüyoruz diyor ve yazıyı sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
21: Ne gerek var ki? Kim saldıracak bize? Kim yani buna ihtiyaç duyuyor? Niye duysun ki yani? Diyenler için bir örnek daha. Kıbrıs 2. Filistin'e döndü, dönüyor. Rumlar köylerine giremiyor. Güney Kıbrıs'ta Filistin'in akıbetine doğru gidiliyor. Yahudiler Rumları kendi köylerine sokmamaya başladı. Yahudileri yabancı yatırımcı diyerek topraklarına davet eden Güney Kıbrısların gerçekle yüzleşmesi uzun sürmedi. Havaalanı, liman, askeri üsler, yüzlerce dönümlük araziyi Siyonistlere kaptıran Rumlar doğup büyüdükleri köylerine şimdi sokulmuyor. Duruma isyan eden Rum ve Vekillerden George Perdikis, artık köylerimize giremiyoruz, imadethanelerimizi kapatıyorlar ve yıkıyorlar, diyor. Siyonistlerin Kıbrıs adasını adım adım kolonil haline getirdiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Yasemin Öztürk, Rumlar paçayı İsrail'e kaptırdı. Güneyde havalimanı ve deniz trafiği İsrail'in kontrolünde. Mossad güneyin her yerinde etkin. Savaş dönemi boşaltılan Türk köylerini İsrail'e peşkeş çekiyorlar şimdi. Baftaki Yerovası köyünü sattılar mesela. Bu komplo ile birlikte karşı koymak zorundayız diyor. Bir Yılmaz Bilgen haberi olarak karşımızda sevgili dinleyiciler. Rum vekilinin de tepkisi var. Sadece Kuzey Kıbrıslı vekilin değil. Ondan da bahsedelim. Adı George Pertikis. Rum vekil, aynı zamanda Ekojelistler Birliği Başkanı Pertikis, bu topraklar her geçen gün bize yabancılaşıyor, İsrail arazi alımlarında terk edilmiş Türk köylerini de ekledi, Baft'a bir Türk köyü olan Yerovası'nın İsraillere satıldığını tespit ettik, yetkili makamlara şikayetlerimizi yapmamıza rağmen hiçbir açıklama yapılmıyor bize, bu topraklar her geçen gün kendi sakinlerine yabancılaşıyor, topraklarımızı satın alan İsrailler ele geçirdikleri köylerde ilk iş olarak ibadet mekanlarını yıkıyorlar. kiliseleri ya da camileri, yöneticilerimiz agroturizm gerekçesiyle bu toprakları İsraillere satıyor. Sonrasında bu köylere kendi halkımızın girişleri bile engelleniyor. Çok sayıda terk edilmiş ev ve mülkü satın alan bir şirketin güvenlik personeli tarafından giriş engellendi. Hatta halka açık Agios Kilisesi'ne de giriş yasaklandı. Aldığımız bilgiye göre İsrailli ortaklar birçok arsa ve ev satın aldı ve ilk işleri bu binaları yıkmak oldu. Yetkilileri kamuoyuna açıklama yapmaya çağırıyoruz diyor Rum milletvekillerinden George Pertikis. O da durumdan hiç memnun değil. Son derece hoşnutsuz. İsrail varsa dünyada huzur yoktur ve maalesef o coğrafya hemen dibimizde. Bizi de doğrudan ilgilendiriyor. Terör devletidir İsrail. Huzursuzluk saçar. Böler, parçalar, satın alır, içini boşaltır ve yok eder. İsrail, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal eden taraftı. Zeytun Mahallesi'nde 22 yaşındaki Filistinli genç, Siyonistlerin saldırılarında şehit oldu. Abluka altındaki Gazze'de de insani dram derinleşiyor. Tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere ait iki katlı ev işgalciler tarafından yıkıldı.
2: Savaş uçakları havalandı. Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Zeytun Mahallesi'ne saldırı düzenlendi. 22 yaşındaki Yahya El Areç saldırılarda şehit oldu. Yakınları büyük üzüntü yaşadı. Filistinli genç cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Saldırıların yanı sıra Gazze'de insani dram da derinleşiyor. Laboratuvarlar ve kan bankalarında ciddi kriz yaşandı. Tıbbi tahlillerde kullanılan malzemelerin %86'sının tükendiği bildirildi. Sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği ifade edildi. Uluslararası kurumlara çağrıda bulunuldu. El Baptist Hastanesi önünde toplanan Filistinli hasta ve yaralılar tedavilerinin yurt dışında sürdürülmesi talebiyle gösteri düzenledi. Hasta ve yaralıların tahliyesi için acil çıkış izni verilmesini istedi. Gazze'de yaklaşık 5000'i çocuk olmak üzere 20.000'den fazla Filistinli tedavi amacıyla yurt dışına çıkış izni bekliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. İsrail güçleri El Halil kentine baskın düzenledi. Filistinlilere ait iki katlı ev ruhsatsız olduğu gerekçesiyle iş makineleriyle yıkıldı. Evin çevresindeki tarım arazisi ve zeytin ağaçları da talan edildi.
21: İsrail'in uluslararası sularda kaçırdığı küresel Sumud filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral Türkiye'ye döndü. Gazze'ye yardım taşıdıkları için gördükleri şiddeti anlattı. Siyonistlerden korkmadıklarını söyledi. İtalya'dan açılıp Girit'e ilerleyen Sumud filosundaki diğer tekneleri İsrail savaş gemileri taciz etti. Dinleyin.
2: Uluslararası sularda kaçırıldı. Siyonistler tarafından şiddete uğradı.
3: Daha önce hazırladıkları büyük bir hapishane gemisi yapmışlar. Hayvan sürüsü gibi tekme tokatlarla bizi oralara götürdüler.
2: Küresel Sumud filosunun Türk aktivistlerinden Hüseyin Oral, Romanya'dan Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Filistin destekçileri tarafından tekbir ve dualarla karşılandı. Yüzünde darp izleri görülen Türk insan hakları savunucusu maruz kaldıkları baskın sürecini ve maruz kaldıkları şiddeti anlattı. Korkmadıklarını söyledi.
3: Yani İsrail'in ne kadar alçak olduklarını orada bir gene zaten biliyorduk da orada yaşamış olduk. Ama Allah sizi inandırsın ki şu kadar acım yok.
2: Öte yandan İtalya'dan açılan ve Girit'e ilerleyen Özgürlük Filosu koalisyonuna ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik yaşandı. Gemi ve helikopterler görüldü. Aktivistler olası baskını beklerken dünyaya İsrail'e silah satışını engelleyin çağrısı yaptı.
22: Birkaç drone ve ışıklarını kapatmış bir savaş gemisi gördük. İsrail tarafından durdurulacağımızı düşünüyoruz. Silah akışını durdurmak hepimizin görevidir. Free
2: Palestine. Gazze'ye yardım taşıyan gönüllülerin gözaltına alınmasına yönelik tepkiler de sürdü. İtalya'nın Milano kentinde göstericiler Filistin bayraklarıyla yürüyüş düzenledi.
21: Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik olarak yardım girişimi diye tanımlanan özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi. Karşılıklı olarak buna karar verdik diyor ama karşı dediği taraf kimlerden oluşuyor onu kestirmek zor. İran basını ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak tanımlanan özgürlük projesinin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını başarısızlık diyerek tanımladı. Yarı resmi teslim haber ajansı konuya ilişkin haberini Trump geri adım attı, sözde özgürlük projesi durduruldu başlığıyla verdi. Trump'ın özgürlük projesini durdurarak yeniden geri adım attığını söylüyor İran basını. Amerika Başkanı Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi mini savaş şeklinde tanımladı. Bu şu ana kadar kullandığı ilk garip ifade değil maalesef. Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları ve liderleri yok diye değerlendirdi İran'ın durumunu. Trump bu savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdikten sonra sunucuya verdiği röportajda savaşı kazandık da dedi. Saldırıların devam edip etmeyeceğine yönelik sinyal veren Trump muhtemelen 2 hafta daha, belki 2 ya da 3 hafta daha diye konuştu. Öte yandan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait Stratonker tipi bir havadan yakıt ikmal uçağının İran açıklarında kaybolduğu iddiası var. Katar'daki El Ubeyd hava üssünden kalkan 2 helikopterin havalanması ise arama çalışmalarının başlatıldığı iddialarını gündeme getirmiş vaziyette. Hürmüz'deki kaos bir yandan sürerken 7 İran teknesinin vurulduğu ve en az 10 İranlı askerin öldüğü bilgisi de Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından veriliyor. Rubio, Hürmüz Boğazı'ndaki proje operasyonunda en az 10 İranlı denizcinin öldüğünü ve İran'a ait 7 teknenin imha edildiğini söylüyor.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
19: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
18: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
18: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
15: www.radio7.com.tr. Reklam. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Arge Bit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: spor dünyasındaki, futbol dünyasındaki önemli gelişmelerle yine sizlerleyiz. Bir tarafta destan var, diğer tarafta hüsran. Konyaspor, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da kupadan eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Konyaspor 90 dakika boyunca Beşiktaş'ı güçlü savunma anlayışıyla durdurdu. 90+4'te Olaygben'in Olatan tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 90+8'de Enis Bardi ağlara gönderdi topu ve gol oldu. İşte bu gol Konyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak. Sevgili dinleyiciler, yeşil beyazlı camiayı, tüm Osan Konyaspor'u canı gönülden tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bir tarafta da madalyonun diğer tarafında da hüsran var tabii. Beşiktaş Dolmabahçe'de 40 bin taraftarının önünde tüm Osan Konya'ya 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken taraftarını kahretti. İlk yarıda Tore Eren'in, ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün birer şutu direkte patladı. Beşiktaş tek kale oynadığı maçta Konyaspor'un savunmasını aşmayı başaramadı. Lig yarışında aylar öncesinden havlu atan Beşiktaş kupaya da yarı finalde veda etti. Kökten değişimler yaşayacak kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş diye liste uzayıp gidiyor Süper Lig'de ve pekala Beşiktaş da o listenin ilk üçüne girecek gibi gözüküyor. Devam edelim. Konyaspor'a başarılar diledikten sonra bugün gözler Aziz Yıldırım'da olacak çünkü efsane ismin adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar güçlü bir yönetim listesi oluşturamadı Sarı Lacivertli ekipte. Haziran ayının ilk haftasındaki seçim için Ali Koç'un eski yönetimindeki Hakan Safi aday olan isimlerden, Aziz Yıldırım'ın da adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Listede sıkıntı yaşayan isim Mehmet Ali Aydınlar olarak tanımlanıyor değerli dinleyiciler. Fenerbahçe Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'la bu sezon çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asist üreten Serho Gyökeres'in peşinde. Alman ekibinden izin alarak görüşülen 30 yaşındaki forvetin Sarı Lacivertli takıma sıcak baktığı da haberler içerisinde dillendiriliyor. İtalyan basını ise Fenerbahçe'nin Serie A'da Lecce formasını giyen ve 4 gol 3 asistle oynayan Zambiyalı sol kanat Lamek Banda'yı izlediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcuyu çizme devi Milan'da izliyor. Transferin kimden yana biteceği ise henüz bilinmiyor. Okan Buruk ne derse o. Mario Lemina'nın opsiyonu yok. Karar Okan Hoca'nın. Galatasaray'ın joker oyuncusunun sezon sonu mukabelesi bitiyor. Sarı Kırmızılı ekipte yönetim Okan Buruk'un raporuna göre karar verecek. Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre alan Lemina 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Okan Hoca'nın kararı o yüzden son derece kritik. Onarçu susunca Trabzon kaybediyor. Bir futbolcu takımı ne kadar etkileyebilir ki? Eğer bu futbolcu gol kalanlığı yarışında zirvede yer alıyor ve takımının gol yükünü çekiyorsa çok etkiler. Tıpkı Paolo Onarço gibi. Trabzonspor son 4 maçta ligde galibiyet yüzü göremedi. Son golünü 28. haftada Galatasaray'a atan Nijeryalı forvet son 4 maçta golle buluşamadı ve bu da takımı ciddi anlamda etkiledi. Karadeniz ekibi Onarço'nun suskun döneminde hiçbir maçı kazanamadı. 9 puan kaybetti Bordo Maviller. Onarço adına bu dönem kötü bir seriydi ve bu sezon ilk defa üst üste 3 maçta gol atamadı. Trabzonspor, Nijeryalı ismin gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve bu maçlarda da 43 puan topladı değerli dinleyiciler. Öte yandan Trabzonspor 49 maçta 28 gol atıp 20 asist yapan 27 yaşındaki sağ kanat için San Diego ile temas kurdu. Dreyer'le görüşüyor Bordo Maviller. Değeri 15 milyon avro Dreyer'in resmi teklifinde sunulması bekleniyor. Bu akşam önemli bir maç var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanşına bu gece devam edilecek. İlk maçta Fransa'da rakibine 5-4 yenilen Bayern Münih, Almanya'da Paris Saint-Germain'i PSG'yi ağırlayacak. Saat 22'deki mücadele TRT1'de canlı olarak ekranlara gelecek. Yani Arsenal'in rakibi kim olacak onu birlikte öğreneceğiz. Arsenal dün evinde Atletico Madrid'i 1-0 yendi. İlk finalist oldu. Çok keyifli, mücadeleli bir maçtı. Seyredenler sanırım aynı kanaattedir. Ama bu geceki maçta en az onun kadar çekişmeli olacak belli. Bayern Münih PSG mücadelesi saat 22'de ve TRT1 ekranlarında olacak. Basketbolla devam edelim. Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko playoff serisi 3. maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Kanarya kazanması durumunda adını 4'lü finale yazdıracak. Seride 2-0 önde Fenerbahçe ve mücadele saat 20'de.
1: 7 gün 7 sabah. 7 gün 7 sabah. Arjavit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9-10. kilometreleri, Baladız Isparta Antalya yolunun 20-22. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
4: Doğasın.

0: İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontele, pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ulan sen ne işin?
0: İşini büyütenlerin

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
1: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Ticimax'ta hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
2: Ritmini yakala.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
4: Civil'de bahar kampanyası. Dolu akülü arabalar 9.999 TL. Patenler 899 TL'ye Civil'de. Hayat sana
5: Civil. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: Bir reklam.
9: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız.
16: Mali piyasalardaki son durumla yayına yeniden dönüyoruz. Bu arada canım ülkemin saati 8.06'yı gösteriyor bile. Amerikan doları 45.22'lerde. Dolar 45.22'de. Avro ise 53.11'de. Avro 53.11'de. İngiliz sterlini 61.51 seviyesinde. 61.51'de. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün artı 126'yı ekledi üzerine ve günü 14.495 puanla tamamladı. 14.495. Gram altından bahsedelim şimdi. Serbest piyasada kapalı çarşıda gram altının satışı 6818'ler seviyesinde. Gram altının Türk lirası eşittiri bu. 6818 liralar seviyesinde. Çeyrek altının satış fiyatı en az 11120 lira seviyesinde. Yarım altınsa 22239 liralarda. Gümüşe bir bakalım. Gümüşün gramı şu anda tam 110 Türk lirası. 1 gram gümüş 110 Türk lirası ve Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar 81 sent civarında. Haberiniz olsun.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
16: Bundan da haberiniz olsun. Araç ekspertizine sıkı denetim geliyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtı ekspertiz hizmetlerine yönelik olarak yeni bir yönetmelik taslağını görüşe açtı. Düzenlemeyle ekspertiz firmalarına yetki belgesi, mesleki sorumluluk sigortası ve dijital raporlama zorunluluğu getirilecek. Taslakla bakanlık bünyesinde taşıt ekspertiz bilgi sistemi kurulacak. Ekspertiz raporlarının tamamı bu sistem üzerinden dijital ortamda hazırlanacak ve kayıt altına alınacak. Böylece raporların sonradan değiştirilmesinin ve sahte rapor düzenlenmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kare kodla belgenin doğruluğunu anlık olarak kontrol etmek de mümkün olacak. Yani oto ekspertize düzenleme geliyor. Raporlar dijital sistemden izlenecek. Sahteciliğin böylece önüne geçilmesi hedefleniyor. Raporlar

0: sonradan üzerinde oynanarak değiştirilmesi de hedefleniyor, engellenmesi daha doğrusu hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren isimdi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sonrasında devreye alınan Eşel Mobil Sistemi hakkında konuştu Bakan Şimşek. Sistem sayesinde mazot fiyatının 90 lira seviyelerine çıkabilecekken 73 lira seviyesinde tutulduğunu söyledi.
1: Eşel Mobil'de biz bir adım attık. Cumhurbaşkanımızın yine liderliğinde bütçe imkanlarımız el verdiği için biz dedik ki bu petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımasını %75 oranında bütçe olarak biz karşılayalım. Yani bizim biliyorsunuz akaryakıt ürünlerinde maktu ÖTV'miz var. Yani fiyatın içinde bir miktar özel tüketim vergisi var biliyorsunuz. O özel tüketim vergisinden feragat edip Eşel Mobil Sistemi üzerinden aslında vatandaşa bu şokun yansımasını sınırladık. Ben size müsaade ederseniz en son rakamları söyleyeyim.
2: Lütfen.
1: Şimdi Eşel Mobil olmasaydı bugün mazot 89.4 lira olurdu burada. Yani yaklaşık 90 lira olacaktı. Halbuki şu anda Eşel sayesinde, Eşel Mobil sayesinde fiyat 72.7 lira. Yani 73 lira diyelim. Yani yuvarlıyorum. Yani 90 lira olacak olan 1 litre mazot bugünkü küresel fiyatlarda aslında 73 liranın altında bir fiyatla şu anda milletimize arz ediliyor. Benzer şekilde benzinde de benzin fiyatı yani Eşel Mobil olmasaydı yaklaşık 79 lira olacaktı. Şu anda 64.6-65 lira diye. Dolayısıyla dikkat ederseniz yani şokun önemli bir kısmını biz vatandaşlarımıza, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerimize, sanayicimize, yani esnafımıza yansıtmadık.
0: Yurt dışındaki kazançlarını Türkiye'ye getirenlere vergi muafiyeti tanıyan varlık barışını da içeren yasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. 20 yıl boyunca. Vergi incelemesi yapılmayacak. Yasa teklifiyle zor durumda olan mükelleflere tanınan tecil taksit süresi de 36 aydan 72 aya çıkartılıyor. Teminatsız tecil tutarı 1 milyona yükseltiliyor değerli dinleyiciler. Yasa tasarısında varlık barışından yararlanmak için son tarih ise 31 Temmuz 2027 olarak belirtiliyor. Onu da özellikle söylemem lazım. Peki. 9 gün tatil bereketi sanki planlanıyor. Umarız öyle olur. 9 güne çıkartıldı biliyorsunuz Kurban Bayramı tatili. 23 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Rezervasyonlar hızlandı. Şehir içi turizm, sahil tesisleri, bunun yanı sıra memleket ziyaretleri ve turlar kapsamında 20 milyon kişilik bir turizm hareketi bekleniyor. En azından işin kamu tarafında hareketin yoğun olacağı öngörülüyor. Yalnız bazı detaylar da var. Yani kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne çıkartılırken özel sektörde çalışanlar olacak mı? Yani umumiyetle olacak. Yani genellikle çalışılacak şüphesiz. 1,5 günlük idari ya da yıllık izinle yine bu imkandan yararlanılabilir. Ama soru cevap şekliyle ilerleyelim. Bayramda çalışmak zorunlu mu? Cevabı şu. İşçilerin bayram günlerinde çalıştırılabilmeleri için yazılı olarak onaylarının alınması ya da imzalanmış iş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde çalışacakları yönünde bir hüküm bulunması gerekiyor. Eğer işçiden yazılı olay alınmamışsa ya da sözleşmelerde bu yönde bir hüküm yoksa işçi bayram günlerinde çalışmak zorunda değil. Arefe günü çalışan fazla mesai ücreti alır mı peki? Arefe günü genel tatil günüdür. Bu nedenle işçiye genel tatil günlerinde ücret ödeme kriterlerine göre ödeme yapılır. Arefe günü saat 13'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödenmesi gerekir. Peki bayramda fazla mesai ücreti ödenir mi? Haftalık çalışma saatine burada bakılır. İşçinin haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmışsa bu durumda fazla mesai ücreti de ödenmesi gerekir. Fazla çalışmalar %50 zamla ödeniyor bildiğiniz gibi. Bayram tatili idari izinle uzatılırsa ücrette bir değişiklik olur mu? İsteyen özel sektör firmaları aynen kamuda olduğu gibi çalışanlarına idari izin vererek 9 gün tatil yaptırabilir. Bu durum tamamen firmanın kararına bağlı. Ancak idari izinler çalışanların yıllık izin haklarından da düşülebilir. Maaştan da kesilemiyor. Yani 9 gün tatil izni verilen bir özel sektör çalışanı maaşını tam almak durumunda. Peki para yerine izin kullandırılması mümkün mü? Bayramlarda yapılan çalışmaların ücretli işçilere nakit olarak ödenmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırmak gibi bir uygulama mevzuata aykırı durumda. İşveren işçisini bayramda çalıştırıp da bayramdan sonra izin uygulamasına gidemiyor değerli dinleyiciler. Para yerine izin kullandırılması mümkün mü sorusunun cevabı işte bu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanan çiftlere yeni bir imkan sağlandı. İkinci çocuk sahibi olanların kalan borçları silinecek. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının sonrasında duyurdu.
2: İkinci çocukta borçlar silinecek. Faizsiz evlilik kredisi destek paketinin kapsamı genişletildi.
3: İkinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Karar Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alındı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
3: Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Yani faydalı olabilir bence. Mantıklı bir düşünce olmuş. Ekonomiye de mantıklı. Peki. Ortalama zaten tercih edilen iki çocuk. Ben de düşünüyorum açıkçası.
5: Nüfus artar mı?
4: Artar. Olur. Artar. Yani ekonomiyle alakalı olduğu için bence artar.
5: O görüntüde bedava gibi oluyor. Ama yani çocuk bugün var yarın yok olayı bir değil. Çocuk bir ergenlik yaşı, eğitim çağı, üniversite çağına gelene kadar bu çocuğun ebeveynleri sorumlu oluyor.
4: Bence olur ya. Ya gençler için iyi olur.
2: Daha önce kredi kullanan çiftlerin geri ödeme döneminde ilk çocuklarının olması halinde 12 aylık taksitlerin hibe edileceği, kalan borcun da 12 ay erteleneceği açıklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu destek daha da kapsamlı hale getirildi. İkinci çocukta borcun tamamının silinmesi kararlaştırıldı.
6: Yeni evlenecek çiftlere verilen faizsiz kredide müjdeli haber geldi. Bakanlar Kurulu'nun kararına göre aynı kredi içerisinde ikinci çocuğu yapacak çiftlerin bütün borçları devlet tarafından silinecek.
2: Evlilik kredisine başvuran çiftlerin her ikisi de 18 ila 25 yaş aralığında olması durumunda 250 bin liraya kadar kredi desteği veriliyor. Taraflardan biri 26 ila 29 yaş aralığındaysa tutar 200 bin liraya iniyor.
7: Güzel bir sistem. Özellikle borçların silinmesi güzel bir şey. Yani şanslı insanlar var, şanssız insanlar var baktığımız zaman ülkemizde. Devletin bu şekilde destek olması güzel bir şey. Baktığınız zaman kimse evlenmiyor. Eskiden benim mesela babaannem 14 yaşında evlenmiş. Yani anlatmak istediğimi anladınız. Şimdi kimse evlenmiyor. Ben 27 yaşındayım. Daha önümde 200 senem olduğunu düşünüyorum evlenmek için. Devletimiz bu konuda gençlere destek olsun ya.
0: Yaşlı ve engellilere de destek olduğu gibi ya da olması gerektiği gibi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayına yönelik toplam 8.4 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı. Engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam olarak katılmalarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını söyleyen Göktaş, bu ay yaklaşık 4.7 milyar lira yaşlı aylığı, 3.7 milyar lira da engelli aylığı ödemesinin yapıldığını hatırlatıyor. Bereketli olsun diyelim ve devam edelim. Şimdi önümüzde özel günler var ya. Yani anneler günü ufukta gözüküyor. İşte değişik günler malum ilan edilir. O ticari çarkın, ekonomik hareketin hızlı şekilde olabilmesi için o günler bol bol üretilir malumunuz. Gül takdim edilir, günler için gül takdim edilir. Sevginin, muhabbetin, sadakatin, saygının ifadesi olarak ya da samimiyetin simgesi olarak başka şekillerde de olurdu da neyse gül diyelim. Üreticide 10 ila 20 liraya alınıyor o güller. Sonra geliyor sizin elinize 150-200 liradan başlıyor tanesi. Gül üreticisi Mehmet Bolat, seralarda binbir emekle üretilen, özenle toplanan ürünlerde üreticiden çok aracı ve satıcının kazandığını söylüyor. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da gül ve çeşitli çiçek türlerinin üretimini yaptığını söyleyen Mehmet Bolat, Kepez Aktoprak Mahallesi'ndeki üretimle uğraşıyoruz. Açık ve kapalı alanda 2005 yılından bu yana gül, papatya, celbere, gilor, ayçiçeği üretimi yapıyoruz. Hepsine de rağbet var diyor. özellikle sevgililer günü gibi özel günlerde rağbetin arttığını hatırlatıyor. Bugün kış ayına denk geldiği için kök başına 2-3 dal kesebiliyoruz. Bahar aylarında ise anneler gününde Mayıs ayında bir kökten 5-6 dal kesiliyor. Hasadımız çoğalıyor ama fiyat düşüyor tabii. Her özel günde ithal ürün muhabbeti oluyor. Sevgililer gününde bir dal ürün 50 liraya giderken anneler gününde 20-30 liraya satılabiliyor. Bu aylarda ithal ürün fazla geldiği için yerli üretimde fiyatımız düşüyor. Yerli üretimde gül 50 liraya satışı varken ithal ürün geldiği zaman yerliye bakan olmuyor. Hemen ithal ürüne dönülüyor diyor. İthal ürünün yerlinin fiyatını geriye çektiğini söylüyor bu işin içerisindeki isim. Bir dal gül 10 ila 20 liraya bizden alınıyor diyor. Sonra anneler gününde ya da diğer günlerde katlanarak çarpı 10, çarpı 20, çarpı 30'larla tüketiciye ulaşıyor. Tükettiniz bizi be. Vallahi ne yaptınız, iyi yaptınız, tükettiniz. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve mega kent İstanbul'a Anadolu'dan kurbanlıklar henüz gelmedi. Ama hisse satışları da hızlandı. Peki hem büyükbaş hem de küçükbaşta fiyatlar ortalama olarak nasıl? Tüm detaylar bu haberimizde.
2: Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Hisse satışları hızlandı.
8: Geçen sene satışlarımızla bu sene satışlarımız arasında yaklaşık %2, %3 bir fark var. O da zaten 15 gün, 20 gün var kurbana.
2: Megakent İstanbul'a henüz kurbanlıklar gelmese de kurbanını önceden almak isteyenler pazarlığını yaptı.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Mega kent İstanbul'a Anadolu'dan henüz kurbanlıklar giriş yapmasa da özellikle büyükbaş hisse satışları başlamış oldu. Küçükbaşlardaysa bayrama yaklaştıkça satışların artması bekleniyor.
2: Bu yıl büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları ortalama 30 bin liradan başlıyor. Kurbanın boyutu ve hissenin sayısına göre fiyat değişiyor.
8: Bunların canlı ağırlığı yaklaşık 500 kilo ve 250-245-250 bandında gidiyor. Bunlar yaklaşık 35 binden 40 bin, 45 bin, 50 bin gibi yukarılara çıkıyor. Bunların da kiloları 40 kilo, 45 kilo, 50 kilo, 55 kilo gibi bandında devam ediyor.
2: Küçükbaş kurbanlık tercih edenler için çeşit çok, fiyatlarsa ortalama 20 bin liradan başlıyor.
9: Şu anda 20 bin liradan başlıyor ortalama fiyatlar. 20, 25, 30 malına göre değişiyor efendim. Yani gelen arkadaşlara yardımcı oluruz. Randevulu sistem zaten. Saat kaçta gelecekse yarım saat içinde, bir saat içinde teslim edip poşetleyip teslim ediyoruz malları. Yani bu şekilde bekliyoruz yani müşterilerimizi.
6: Efendim özellikle geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarda bir artış var mı?
9: Fazla yok. Yani nasıl söyleyeyim size, geçen sene 20 ise bu sene 23, 24, 25 şekilde devam ediyor. Yani fazla bir yükseklik yok, öyle söyleyelim.
6: Efendim en büyük küçük baş şu an itibariyle kaç lira?
9: En büyük küçük baş 40-45 bin liraya kadar çıkar. Tabii malına göre değişiyor. Dediğim olanlar büyük olanlar zaten ama 20-25 bin liradan başlıyor fiyattan normalde.
2: Anadolu ve Trakya'dan gelecek kurbanlıkların bayrama ortalama 15 gün kala mega kentteki pazar yerlerine girmesi bekleniyor.
0: Küçük başlar, büyük başlar derken büyük alışverişler. Mesela villa rüşvetinde hep aynı taktik işlemiş. 1,5 milyar lira değerinde 3 villayı İmamoğlu'na devreden müteahhit Ali Nuhoğlu, Büyükçekmece'deki yolsuzluk soruşturmasında da boy göstermiş. Başkan Hasan Akgül'ün İmamoğlu'yla aynı yöntemlerle iş adamlarının villalarına çöktüğü anlaşılıyor. Çökmeyi İmamoğlu'ndan öğrendi. İmamoğlu'nun yol arkadaşı Hasan Akgün'ün Büyükçekmece'de kurduğu sistemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aynı kirli yöntemlerin uygulandığı ortaya çıktı. Müteahhitlerin itirafları rüşvet çarkını ve şantajı kanıtlıyor. Başkanlığa çağrılan iş adamları maaş ödeyemiyoruz, bize 3-4 villa vermeniz lazım denilerek baskı altına alındı. Müteahhitler şantaja boyun eğmeyince şantiyeler ablukaya alındı ve ağır para cezaları kesildi. Ticari hayatları bitme noktasına gelen iş adamları baskılara dayanamadı ve piyasa değeri 300 milyon lira olan iki villayı gizli kasa Ali Nuhoğlu'na devretti. Dosyanın kilit isimleri aranırken savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da hak ediş görüntüsü altında milyarlık villalara çökerek kurduğu kirli sistemin Büyükçekmece Belediyesi'nde de aynen uygulandığı anlaşılıyor. Takvim gazetesi de manşetinden 8 milyar çekmecede diyerek haberi veriyor. Hem de manşetten veriyor değerli dinleyiciler. Bolu'daki marketlerden tehditle haraç alan CHP'li Başkan Tanju Özcan'ı hatırlıyor musunuz? Dün hakim karşısına çıktı. Hakim karşısındaydı Tanju Özcan. Belediye çalışanı Öznur Çağlı ile arasındaki aşkı, yasak aşkı itiraf etti. Eşinden özür diledi. Ona karşı bir özür borcum var dedi Tanju Özcan. Bu da gazetede haberleştirilen mevzulardan biri. Şimdi çok önemli ifadeleri var gazetede. Doğrusu biz de ayrıntılarıyla ilk turda okumuştuk ama dinleyicilerimizin de yeni dinleyicilerimizin de geldiğini bilerek, fark ederek buradan devam etme niyetindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli barış sürecinde işin adını koydu. Yani öyle diyelim önce. PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını temenni ettiklerini söyledi. Yani PKK'nın kurucu önderliği dediği Öcalan, bir görev tanımı olması gerektiğini söyledi Devlet Bahçeli. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü diye bir cümle de kurdu. Bahçeli Öcalan'a neden bu adı önerdiğini şu gerekçelerle anlatıyor. Vatanın her karışında kardeşliği hakim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, mazimize karşı bir sorumluluk telakki ediyoruz. Bu sorumluluğun bugünkü aşaması, terörün her türlüsünün topraklarımızdan ebediyen tasfiyesidir. Kan analizlerine, kafatası boyutlarına göre değil, Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryani'nin aynı bayrak altında kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Meselenin esası silahların susması, terörün gündemimizin dışında kesin bir biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır diyor. MHP grubundaydı dün Devlet Bahçeli. Çok dikkat çeken çıkışı var. Dinleyin.
2: Terörsüz Türkiye'nin öneminin altını bir kez daha çizdi. MHP'nin adını hiç kimsenin terörle yan yana getiremeyeceğini vurguladı.
3: Milliyetçi Hareket Partisi bu tarihi sorumluluğun arkasında sonuna kadar duracak.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubunda konuştu. Gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin bir teslimiyet olmadığını vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye teslimiyet değildir.
2: Bahçeli konuşmasında en dikkat çekici yer Öcalan'ın statü konusuydu. MHP lideri Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum ifadelerini kullandı.
3: Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.
2: Bahçeli'nin bu çıkışının ardından DEM Parti'den de destek geldi. Eş genel başkanlardan Tuncer Bakırhan altına imza atıyoruz dedi.
10: Sayın Bahçeli'nin Öcalan statüsü ne olacaktır sorusu bu açıdan tarihidir. Grup toplantısında statü ve yasal adımlar atması konusunda ortaya koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz.
0: Devlet Bahçeli bu mesele, Öcalan'ın yani statüsü tartışması meselesi, yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işletilmesi mümkün olmayan bir meseledir dedi. Sonra söz Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan davasına geldi ve şöyle devam etti Devlet Bahçeli. CHP kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz dedi. Şimdi terörsüz Türkiye meselesinde kimsenin itiraz ettiği falan yok. Cumhuriyet Halk Partisi de etmiyor. Terörsüz Türkiye tarihi sorumluluktur diyen isimse CHP'nin genel başkanı Özgür Özel. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı olarak bir husumet alanı olamaz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır dedi partisinin meclis grubu toplantısında. Bu konuyu muhalefet alanı olarak görmüyoruz dedi Özgür Özel. Biz hem Türkiye'nin komşularıyla hem dünyayla ilişkilerini hem de Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz. Durduğumuz yer bellidir dedi. Kendi örgütüne seslendi Özgür Özel. Ayağa kalktınız, yok artık oturmak, hedef iktidar, hiçbir gün durmak yok, hep beraber gidiyoruz, alınacak bu iktidar dedi. Şimdi Devlet Bahçeli'nin CHP milletle buluşmayı tercih etsin ifadesi dikkat çekiciydi. Ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in zaman zaman tehditleri kullandığını da grup toplantısında işittik.
3: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin meclis grup toplantısı sonrası konuştu. Son dönemde CHP'ye mutlak butlan atanacağı iddialarına yanıt verdi.
11: Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi
2: Bahçeli, CHP'nin hukuki bir operasyonla zayıflatılmasına karşı kurumsal kimlik vurgusu yaparken bir yandan da mevcut yönetime tavsiyede bulunmayı ihmal etmedi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
2: Bahçeli'nin temenni dolu bu çıkışına CHP lideri Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel yine tehditlerini sürdürdü.
12: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, ey milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum. Haysiyetsizlerin defterini düreceğiz.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün bir sunum yapıyordu ve sahte para tartışması yaşandı. Fatih Karahan sunumu öncesinde muhalefet sıralarındaki milletvekillerini selamlarken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fotoğrafının bulunduğu 500 ve 5000 liralık banknotları gösterdi. CHP'li Ağbaba, bu avro bizim 50 liramız eşit, Türk lirasının ne hale geldiğinin küçük bir örneği bu, dedi. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri banknot basma yetkisinin sadece Merkez Bankası'nda olduğunu belirterek Veli Ağbaba'nın banknot basma eyleminin sahte para üretimi olarak değerlendirildiğini ve suç olduğunu öne sürdüler. Sevgili dinleyiciler, bu da ilginç bir instantaneydi. Sizin de haberiniz olsun. Suç deyince Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması ile ilgili hukuk mücadelesinde karar çıktı. Anayasa Mahkemesi saldırının ardından etkili soruşturma yürütülmediği yönündeki başvuruyu reddetti ve ortada bir hak ihlali olmadığına hükmetti.
2: 4 Nisan 2015, Rize deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da kurşunların hedefi oldu. Şoförün yaralandığı, otobüsün viyadükten uçmaktan son anda kurtulduğu o saldırıyla ilgili hukuk süreci yeni bir aşamaya taşındı. Anayasa Mahkemesi, kulüp ve futbolcuların yaptığı yaşam hakkı ihlali başvurusunda nihai kararını verdi. Yüksek Mahkeme, olayla ilgili yürütülen soruşturmada herhangi bir hak ihlali yapılmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı. AYM'ye göre olay sonrası yürütülen 5,5 yıllık soruşturma sürecinde herhangi bir hak ihlali yaşanmadı. Soruşturma yükümlülüğünü yerine getirdiğine hükmeden mahkeme, usul yönünden dosyada bir eksiklik bulmadı. Genel mahkemenin verdiği takipsizlik kararı böylece en yüksek yargı katında da onaylanmış oldu. Şimdi tek eksik AYM'nin bu kararı hangi gerekçelere dayandırdığı. O açıklama ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.
13: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
15: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
16: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
17: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
18: Denizli'de sular ısınıyor, Beyaz Cennet Pamukkale 19 derece sıcaklıkla ziyaretçilerini bekliyor. Karabük'te tarih sizi çağırıyor. Safranbolu evleri 16 derecelik nostaljik bir hava sunuyor. Yeşil bir mola içinse rotamız Kayseri. Soysallı Milli Parkı 13 dereceyle doğa severleri bekliyor. Yolunuz açık olsun.
16: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
17: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
19: Vakıfbank Winov sunar.
20: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
19: Vakıfbank Winov sundu.
21: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
22: Tıkla. Anında canlı dinle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
21: Reklam.
22: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
25: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Şoto
26: Ekspertiz. Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
27: Canım karım.
26: Ula senin ne işin var burada?
27: Ula Asu senin ne işin var burada?
26: Araba almaya geldim.
27: Ben de.
28: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
27: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
26: Ne acele, kılçık koy.

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: halktan birini kazanma şansı.
1: Civil'de bahar kampanyası. Kız çocuk elbiseler 299 TL, tişörtler 149.99 TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana
2: Civil. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
4: Nazarlar değmesin.
5: Aha temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros hepimize
6: iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %65'i gösteriyor İstanbul'da kent trafik haritası. Bol bol kırmızı ve bordo hattı kentte ana yollar üzerinde, arterlerde görmek mümkün. Özeti ise şöyle yapıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun trafik var. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu istikametinde Ayvansaray yönünde de yoğunluk, ama özellikle Ayvansaray'ın neredeyse hiç ilerlemediğini ve kilitli vaziyette olduğunu söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı içinde sayabiliriz. Yoğun akıcılara sahil yolundan İstinye'den Beşiktaş'a kadar olan kısmı, Yeşilköy-Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan bölümü ve O3'ten Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar olan bölümü de ekleyelim. Lakin beterinde beteri var. Şimdi ben 5 farklı noktayı kilitli arterler olarak saymak zorundayım. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısım, yine TEM üzerinde Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan bölüm, E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, yine Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan kısım, TEM'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar olan kısım maalesef ki kilitli vaziyette, hiç ilerlemiyor. Yine TEM'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e kadar da çok yoğun trafiği görüyoruz. Ve selam size, kolay gelsin.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento. 7 gün 7 sabah.
9: Ankara gündemi.
7: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
10: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: Haftayı ortaladık, 6 Mayıs sabahındayız. Çarşamba sabahında ve planlı gündemi dinliyoruz senden Kemal Doğan.
10: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına bakalım. Bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde olacak. Vakıflar Haftası kutlama programına katılacak. Mesajlarını bu noktadan verecek. Gözler bir yanda da adliyede olacak. CHP'nin şaibeli kurultay davası bugün görüşülecek. Özgür Özel grup toplantısında kurultay iptal davası için umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum, bırak saraylara mermer olmayı diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunmuştu. Bir değerlendirmede MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. CHP'ye butlan atanacağı yönündeki iddialar için CHP'nin içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya başka amaçlarla kullanılmasının müsaade edilmemesini temenni ediyoruz dedi. Bir değerlendirmede yine MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız'dan geldi. O da bir mutlak butlan kararının kesinleşmesi halinde hukuken Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yeniden göreve gelebileceğini ifade etti. Gözler bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de olacak. Karşıyaka mezarlığında bir anma programına katılıyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın anıldığı 3 fidan anma programına iştirak edecek CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Meclise bakarsak Meclis Genel Kurulu gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Malum fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden devam edecek. İkinci bölümün görüşmeleri tamamlanmıştı. Bugün ayrıca İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantılarının olduğunu da hatırlatalım. Plan birçok komisyon da toplanıyor bugün. Vergiye yönelik bir düzenleme var. Malum AK Parti yeni bir vergi paketini meclis başkanına sundu. Yurt dışı kaynaklar ekonomiye kazandırılacak. Kamuya ait borçlarda taksit 70 kaya çıkacak. Yurt dışı kazançlara 20 yıl vergi muafiyeti geliyor. Bu düzenlemenin de plan birçok komisyonuna gelmesi beklentiler arasında. Bugün Ankara'da Türkiye-Suud Koordinasyon Konseyi toplanıyor. Üçüncü toplantı bu. Ev sahibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın da Ankara'da olduğunu ifade ederek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
7: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
12: Halkbank. Gaziantep ve Şanlıurfa'ya yağış ve fırtına hasarlarının giderilmesi için 150 milyon liralık kaynak aktarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yıl Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz dedi. Kırmızı et üretimi geçen yıl 1,9 milyon ton oldu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Mutlaka o reklamı siz de gördünüz, dün de bahsetmiştik. Bugün de uzantılarıyla alakalı ya da yeni bazı boyutlarıyla alakalı haberler var. O meşhur beyaz eşya firmasının, Alman firmasının Skandal Anneler Günü reklamına tepkiler büyüyor. Ajansın İsrail bağlantısı da gün yüzüne çıkıyor. Medine Turgul reklam ajansının yönetim kadrosunun İsrail bağlantılı isimlerden oluştuğu ve Tel Aviv'de yerel şirketlerle bağlantılı olduğu öğrenildi. Firma ve reklam ajansı sessizliğini korurken Radyo Televizyonuz Kurulu skandal reklam hakkında inceleme başlattı bile. İş ortakların büyük kısmı boykot listesinde olan reklam ajansının İsrail sermayeli Omnicom'a bağlı olduğu ifade ediliyor. Bir reklam filmi. Bulaşık, çamaşır vesaire makinesi üreten meşhur bir firma. Dünyanın her yerinde varlar. Türkiye'de de varlar. Yatırımları da pekala var ama yayınlanan reklam filminde bir kadın var. Türkiye'deki kadının muhatabı bir köpek. Kadın ve köpeği birbirlerinden hoşlukla bahsederken ya da birbirleriyle temas ederken, sarılırken gözüküyor Türkiye'deki reklam filminde. Ama yurt dışında aile var. Kadın çocuklarını severken gözüküyor, ailesiyle yemek yerken gözüküyor. İşin içinde iş var. İşin içinde pis kokular var ve art niyet var. Bundan da herkes huylandı doğrusu. İstanbul'da Tarabya'da bir anne ve küçük kızı görünüşleri gerekçe gösterilerek bir restorandan içeriye girdiler. Yemek yemek istediler, hatta sipariş de verdiler. Yalnız o boykot restoranlara gitmiyoruz yani. Gitmiyoruz. Gidildiğinde bu ve benzeri şeylerle karşılaşmak da muhtemel. Artık bundan sonra alternatif olarak aklınızda bulunsun efendim. İçeriye alınmak istemedi anne ile küçük kızı. Siparişleri ödenmesine rağmen, yani istedikleri şeylerin parasını ödemesine rağmen yemekleri masaya gönderilmedi, paket olarak kendilerine ulaştırıldı. Restorandaki müşterilerin tepkisi üzerine geri adım atıldı. Ticaret Bakanlığı da söz konusu o işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.
0: Bir anne, yanında küçücük kızı, tek istedikleri bir masa, bir lokma yemekti. Ancak karşılaştıkları muamele insanlık ölmüş dedirtti. Olay İstanbul Tarabya'daki ünlü bir hamburger zincirinin şubesinde yaşandı. İddiaya göre restoranda bulunan duyarlı bir müşteri anne ve küçük kızın siparişini ödedi. Fişi alıp aileye verdi. Siparişler hazırlanırken dikkat çeken bir ayrım ortaya çıktı. Müşterinin ürünleri tepsiyle servis edilirken anne ve küçük kızın yemekleri paketlendi. Durumu fark eden müşteri nedenini sordu. İddiaya göre aldığı cevap pes dedirtti. Onlar içeride oturamaz denildi. Restoran bir anda karıştı. Masalar ayağa kalktı. Tartışma büyüdü. İddiaya göre şube yetkilisi de geri adım atmadı. Bizim kurallarımız var diyerek skandalı savundu. Küçük bir çocuğun gözleri önünde yaşanan bu anlar yürekleri burktu. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Baskı artınca geri dönüş kaçınılmaz oldu. Anne ve küçük kıza bu kez yemekleri tepsiyle verildi. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Büyük yankı uyandırdı. Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Bakanlık söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandığını duyurdu.
7: Evet, yapılan muamele suç. İnsanları görüntülerinden, şekillerinden, şemallerinden, tercihlerinden, tesettürlerinden, oturuşlarından, kalkışlarından ötürü yargılayamazsınız. Onların orada ücretini ödemesine rağmen yemek yemelerine engel olamazsınız. Onlara 3. 5. sınıf muamele yapamazsınız da kağıt üzerindeki gerçek bu. Dünya uygulaması maalesef ki farklı ve bundan çok farklı. Mevzu belli bir cephe, belli bir duruş olunca herkes yekpare hale geliyor. Haksızlıkta yekpare hale geliyor. Bir kez daha söylüyorum. O meşhur zincirlere gitmiyoruz efendim. Onlar boykot listesinin en başında yer alıyorlar. Size sattıkları o hamburgerleri İsrail askerlerine bedava verdikleri biliniyor. Devam edelim şimdi. Suç demiştik ya, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklu bulunan türkücü İzzet Yıldızhan da tahliyesine karar verilen isimlerden.
0: Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayete ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İzzet Yıldızhan suçluyu kayırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Savcılık, ünlü türkücünün cinayetin faili Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı tespitini yapmıştı. Hazırlanan iddianamede İzzet Yıldızhan'ın 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. Bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen Alaaddin Kadayıfçıoğlu, Canbay ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırı sırasında ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
7: Bugün bize ilk kez mesaj gönderecek dostlardan daha ziyade mesaj beklediğimizi söylemiştik. Balıkesir'de Naila Hanım bizi dinliyor. Naile Bingöl ilk kez yazıyorum diye eklemiş. Eşimle beraber güzel dualarınıza ve yayınınıza eşlik ediyoruz diyor. Bayram Bey'e de selamlar gönderelim. Her zaman beklediğimizi de ifade ettikten sonra. Yasin Hasan Kaptan'a sevgiler diyelim. Ali Emre'ye ve ailenin diğer tüm fertlerine de sevgi ve saygılarımızı gönderdikten sonra. Emrah Göl, işçiler yine çalışacak desenize diyor. 9 günlük bayram tatili, kamuyu içeren bayram tatili gerçeğinden hareketli. Emrullah Özübek de bizi dinliyor İstanbul'dan. Valla sensiz yol çekilmiyor diye eklemiş. Çok teşekkürler, siz olmayınca da yayınların tadı olmuyor. Ramazan Kaya'ya ve aleyküm selam diyelim. Uşak Ulubey'den bizi dinliyor, ona da hayırlı işler. Göç İdaresi Başkanlığı göç haberlerinde yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele medya semineri düzenledi. Seminerde doğru bilinen yanlışlar düzeltildi ve göç dilinin hassasiyeti anlatıldı.
0: Göçün kalbi Antalya'da attı. Göç İdaresi Başkanlığı göç haberlerinde yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele medya semineri düzenledi. Göç haberlerindeki hassasiyetin öneminin anlatıldığı seminerde alanında uzman kadro basın mensuplarını bilgilendirdi. Terminolojik olarak doğru bilinen yanlışlar değerlendirildi. 3 gün süren seminer dolu dolu geçti. Toplumun daha doğru aydınlatılması amaçlandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge de semineri yakından takip etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Bizim kurum olarak sahada verdiğimiz mücadele ne kadar hayati ise sizin ekranlarda, gazete sayfalarında ve dijital mecralarda verdiğiniz mücadele de inanın o kadar hayati. Bugün geldiğimiz noktada hepimizin kolaylıkla ulaşabildiği, cebinde taşıdığı o ekranlarda yalanınızı maalesef gerçekten önce dolaşıma alınıyor. Kaynağı belirsiz, ne zaman çekildiği belli olmayan bir video ya da tamamen bağlamından koparılmış bir fotoğraf bir anda infial yaratabiliyor. Vatandaşımızın haklı hassasiyetleri bir takım provokasyonlarla sokağı hareketlendirmek için kullanılabiliyor. İşte tam da bu kırılma anlarında bizim en büyük güvencemiz sizsiniz.
0: Toplumun doğru bilgilendirilmesi adına yapılan seminere genel müdürler de katıldı. Meslekte 50. yılını deviren tecrübeli gazeteci Coşkun Aral da dijital manipülasyonun tespiti konularını kendi arşivinden örneklerle anlattı.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
9: Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun güney iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 18, Edirne 25, Kocaeli 19, İzmir parçalı bulutlu 23, Denizli 20, Afyonkarahisar 15, Antalya parçalı bulutlu 22 derece, Adana 21, Hatay 20, Ankara aralıklı yağmurlu 14, Konya 15, Sivas 13, Düzce 18, Samsun aralıklı sağanak yağışlı 16, Trabzon 15 derece, Erzurum sağanak yağışlı 12, Malatya 17, Van 14, Diyarbakır 18, Siirt 19, Şanlıurfa sağanak yağışlı 20 derece, bazı dış merkezleri de bakalım, Mekke sağanak yağışlı 20, 40, Bakü 19, Berlin 14, New York 15 derece.
3: En güvenilir

0: spor dünyasındaki, futbol dünyasındaki önemli gelişmelerle yine sizlerleyiz. Bir tarafta destan var, diğer tarafta hüsran. Konyaspor, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da kupadan eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Konyaspor 90 dakika boyunca Beşiktaş'ı güçlü savunma anlayışıyla durdurdu. 90+4'te Olagbe'nin Olatan tarafından ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 90+8'de Enis Bardi ağlara gönderdi topu ve gol oldu. İşte bu gol Konyaspor'u Zira Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. Konyaspor'un finaldeki rakibi Gençler Birliği Trabzonspor eşleşmesinin kazananı olacak. Sevgili dinleyiciler, yeşil beyazlı camiayı, tüm Ozan Konyaspor'u canı gönülden tebrik ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bir tarafta da madalyonun diğer tarafında da hüsran var tabii. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 40 bin taraftarının önünde tüm Ozan Konya'ya 1-0 yenilerek Zira Türkiye Kupası'ndan elenirken taraftarını kahretti. İlk yarıda Torreira'nın, ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün birer şutu direkte patladı. Beşiktaş tek kale oynadığı maçta Konyaspor'un savunmasını aşmayı başaramadı. Lig yarışında aylar öncesinden havlu atan Beşiktaş, kupaya da yarı finalde veda etti. Kökten değişimler yaşayacak kulüpler sıralamasında Fenerbahçe, Beşiktaş diye liste uzayıp gidiyor Süper Lig'de ve pekala Beşiktaş da o listenin ilk üçüne girecek gibi gözüküyor. Devam edelim. Konyaspor'a başarılar diledikten sonra bugün gözler Aziz Yıldırım'da olacak çünkü efsane ismin adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar güçlü bir yönetim listesi oluşturamadı Sarı Lacivertli ekipte. Haziran ayının ilk haftasındaki seçim için Ali Koç'un eski yönetimindeki Hakan Safi aday olan isimlerden, Aziz Yıldırım'ın da adaylığını bugün açıklaması bekleniyor. Listede sıkıntı yaşayan isim Mehmet Ali Aydınlar olarak tanımlanıyor değerli dinleyiciler. Fenerbahçe Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'la bu sezon çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asist üreten Serho Gyökeres'in peşinde. Alman ekibinden izin alarak görüşülen 30 yaşındaki forvetin Sarı Lacivertli takıma sıcak baktığı da haberler içerisinde dillendiriliyor. İtalyan basını ise Fenerbahçe'nin Serie A'da Lecce formasını giyen ve 4 gol 3 asistle oynayan Zambiyalı sol kanat Lamek Banda'yı izlediğini yazdı. 25 yaşındaki futbolcuyu çizme devi Milan'da izliyor. Transferin kim yana biteceği ise henüz bilinmiyor. Okan Buruk ne derse o. Mario Lemina'nın opsiyonu yok, karar Okan Hoca'nın. Galatasaray'ın joker oyuncusunun sezon sonu mukabelesi bitiyor. Sarı Kırmızılı ekipte yönetim Okan Buruk'un raporuna göre karar verecek. Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre alan Lemina 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Okan Hoca'nın kararı o yüzden son derece kritik. Onarçu susunca Trabzon kaybediyor. Bir futbolcu takımı ne kadar etkileyebilir ki? Eğer bu futbolcu gol kralı yarışında zirvede yer alıyor ve takımının gol yükünü çekiyorsa çok etkiler. Tıpkı Paolo Onarçu gibi. Trabzonspor son 4 maçta ligde galibiyet yüzü göremedi. Son golünü 28. haftada Galatasaray'a atan Nijeryalı forvet son 4 maçta golle buluşamadı ve bu da takımı ciddi anlamda etkiledi. Karadeniz ekibi Onarçu'nun suskun döneminde hiçbir maçı kazanamadı. 9 puan kaybetti Bordo Maviller. Onarçu adına bu dönem kötü bir seriydi ve bu sezon ilk defa üst üste 3 maçta gol atamadı. Trabzonspor, Nijeryalı ismin gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve bu maçlarda da 43 puan topladı değerli dinleyiciler. Öte yandan Trabzonspor 49 maçta 28 gol atıp 20 asist yapan 27 yaşındaki sağ kanat için San Diego ile temas kurdu. Dreyer ile görüşüyor Bordo Maviller. Değeri 15 milyon avro Dreyer'in resmi teklifinde sunulması bekleniyor. Bu akşam önemli bir maç var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanşına bu gece devam edilecek. İlk maçta Fransa'da rakibine 5-4 yenilen Bayern Münih, Almanya'da Paris Saint-Germain'i PSG'yi ağırlayacak. Saat 22'deki mücadele TRT1'de canlı olarak ekranlara gelecek. Yani Arsenal'in rakibi kim olacak onu birlikte öğreneceğiz. Arsenal dün evinde Atletico Madrid'i 1-0 yendi. İlk finalist oldu. Çok keyifli, mücadeleli bir maçtı. Seyredenler sanırım aynı kanaattedir. Ama bu geceki maçta en az onun kadar çekişmeli olacak belli. Bayern Münih PSG mücadelesi saat 22'de ve TRT1 ekranlarında olacak. Basketbolla devam edelim. Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko playoff serisi 3. maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Seride 2-0 önde olan Kanarya kazanması durumunda adını 4'lü finale yazdıracak. Seride 2-0 önde Fenerbahçe ve mücadele saat 20'de.
1: 7 gün 7 sabah.
0: Ne de çabuk geçti zaman sizinle, programın sonuna geldik. Ama yarın sabah 7'deki randevumuzu hatırlatalım, başka bir yere de söz vermeyin. Sizi bekliyor olacağız kısmetse. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus, tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahı sundu. Argebit, Argebit, hep ileri
2: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings'le dünyadaki tüm restoranlarda yılda 30 bin TL'ye varan indirim ayrıcalığını yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
5: Reklam.
6: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

0: yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan, köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Her şeyim var anne.
6: Der.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
3: iyi gelecek. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Üretim öncülerinin Migros'u var.
6: Mikro yazılım. Mikro.com.tr. Pilot garaj oto ekspertiz.
8: Civil'de bahar kampanyası. Dalin 900 mililitre şampuan 130.

0: kazandıktan birini kazanma şansı.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Van Gü'den çift kişilik yatak alan herkese...

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.

Hayırlı sabahlar, merhaba değerli dinleyenler. Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı. Hepiniz hem Radyo 7'ye hem Erkan'la Çok Canlı'ya müzik ziyafetine hoş geldiniz.

Öyle şarkılar yapmış ki günümüzdeki gibi laf olsun diye değil. Barış Manço'dan bahsediyorum sevgili dostlar. Birçok şarkısını al kendine hayat felsefesi yap der gibi. Mesela şimdiki dinleteceğim eser. Şarkının adına baktığınızda çok öyle dikkat çekmeyebilir. Sıradan gelebilir birçok insana ama öyle değil işte. Bakın sözlere. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Selam almayana yiğit denir mi? Altı üstü 5 metrelik bez için boşa geçmiş ömre yaşam denir mi?

Müziğimizin iki büyük ustası, iki efsane ismi peş peşe yayındaydı. Radyo 7'deydi. Önce Barış Manço, ardından Cem Karaca. Ve bugün sevgili dostlar, programda efsaneler geçidi olacak. Hem efsane şarkılar, türküler ve efsane yorumcular olacak. Çarşamba günleri bu programın Erkanlı Çok Canlı'nın konsepti böyle. Ve birazdan sizlerin de programa katılımlarınızı isteyeceğim. Bence efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü var mı diye size soracağım. Hatta şimdiden soruyorum. Bir düşüne durun, az sonra bana nereden yazacağınızı söyleyeceğim. Bakalım sizin önerdiğiniz eser bugün listemize girecek mi?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Paul Nipkow, 1884, dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Logie Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Reklam.
2: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına

0: Ya 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Migros'ta 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

Ne güzel söylüyordun be Ferdi abi. Ne güzel bir adamdın. Allah rahmet eylesin. Müziğimizin efsanelerinden Ferdi Tayfur'dan geldi eserimiz. Hiç ara vermiyorum. Bir şarkı bitmeden diğeri başlıyor. Yine sıkılmadan dinleyeceğiniz bir programla ben Erkan Koç 11'e kadar yanınızdayım.

Bugün Mayıs'ın 6. gününü yaşayacağız. Yüce Rabbim izin verirse elbette bu yeni günde sesimi her nerede duyuyorsanız, kiminiz iş yerinde mesaide, Allah kolaylık versin. Kiminiz evinde, kiminiz bağda, bahçede, kiminiz yolda. Selam olsun sizlere. O yolda olanlardan biri de benim sevgili dostum Yavuz. Seversin sen Orhan Gencebay'ı.

Kendi tarzının 3 usta, 3 efsane ismi peş peşe yayındaydı. Önce Ferdi Tayfur, ardından Gülden Karabecek ve sonrasında Orhan Gencebay Radyo 7'deydi. Ben kaliteli müzik dinlerim arkadaş. Benim kulaklarım kıymetlidir diyenlerin programında Erkan'la Çok Canlı'da her tarz müziğin en iyileri var. Sanat müziğinden olmazsa olmaz. İki efsane sanat müziğinden eser gelecek. İlki Suat Sayın'ın O Güzelim şarkısı. Ayrılmaksa maksadın, hadi gel ayrılalım. Barışmaksa maksadın, hadi gel barışalım. Eseri hemen başa alayım. Gelsin bu harika şarkı.

Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü efsaneler geçidine sizler de katılabilirsiniz. Radyo 7 Instagram sayfasına sizleri bekliyorum. Radyo 7'nin Instagram hesabına buyurunuz. Erkan Koç yayında diye açılan başlığın altına bence efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü mutlaka vardır. Hadi yazın bana Instagram'dan, Radyo 7 sayfasından.

İlk saatimizin son eserine hemen geçelim ve sanat müziğinden Türk halk müziğimize güzel bir geçiş yapacağım. Türk halk müziğimizin kadın seslerde efsanelerindendir o, yaşayan efsane. Gülşen Kutlu. Öyle güzel bir eseri seslendirecek ki. Sen gelmezsen yüzüm gülmez.

Bir Afyon Emirdağ türküsüydü ve bu efsane türküyü halk müziğimizin efsane yorumcularından Musa Eroğlu'ndan dinlediniz değerli dinleyenler. Hiç mola vermeden, hiç ara vermeden bir türkü daha dinleteceğim. Ardından kısa reklam aramız var. Sonrasında tarzımızı değiştireceğiz ama efsaneler devam edecek. Şimdi Nuray Hafiftaş diyecek ki bizim ele bahar geldi.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Beşke uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye Beşke'ye geçin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.

0: tek doğasında var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın.

0: günden başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana
1: Civil. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Edip Akbayram'dan da bir eser dinleteyim özgün müzikten, ardından tarzımızı değiştirelim. Bugün efsaneler bu programda. Çarşamba günleri müziğimizin efsane yorumcularını, efsane şarkıları ve türküleri sizlerle paylaşıyorum.

90'lara damga vuran eserlerden biriydi ve hiç şüphesiz efsane olan bir şarkı. Alışırım. Radyo 7'deydi ve hemen peşine Müslüm Gürses. Elbette efsaneler geçidinde o olmazsa olmazdı. Az önceki dinlettiğim şarkının peşine bu şarkı da çok yakışacak.

Müziğimizde arabeskin kadın yorumcular arasında efsanelerinden biriyle yine devam ettireceğim programı. Mine Koşan Radyo 7'de olacak sevgili dostlar. Ve bu eserden sonra tarzımızı değiştirelim. Türküler diyeceğiz ve efsane bir türkü ve türkülerin efsanesi Neşet Ertaş'tan gelecek bu eserden sonra.

0: Efendim şimdi program içerisindeki son reklam aramız var. Sadece 2 dakika, ardından türkülerden devam edeceğiz. Neşet Baba hemen reklamların ardından, radyonuzda lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kızım ne gerek vardı?
5: Günü.
4: Oğlum niye zahmet ettin?
5: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Bir reklam.
6: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik, sandalet.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Civil'de bahar kampanyası. Dolu akülü arabalar 9.999 TL, patenler 899 TL'ye Civil'de.
10: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Türk Halk Müziğimizin hiç şüphesiz en efsane isimlerinden Neşet Baba'dan dinlediniz. Onunla efsaneleşen o türkümüzü. Değerli dostlar, programımızın sonuna geldik. Son iki eserle bugünkü programı noktalayacağım. Bugün Efsaneler Geçidi yaptık. Çarşamba günleri programımızın konsepti böyle oluyor. İlk defa dinleyenler olmuştur. Onlara da böyle bir açıklama yapmış olayım. Ve sevgili dostlar, bugünkü programdan memnun kaldığınızı ümit ederek ben müsaadenizi istiyorum. Ve sizden küçük bir rica. Sevdiğiniz dostlarınıza, arkadaşlarınıza Radyo 7'den ve bu programdan bahsedin lütfen. Onlar da aramıza katılsınlar. Programı önce Emel Taşçıoğlu, ardından Hüseyin Tuğra'nın seslendireceği türküyle noktalıyorum. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir çarşamba günü diliyorum. Yarın sabah 9'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Temizlik doğasında var. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Vakıfbank sunar.
8: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

aşk durdukça biraz gurur, biraz kırgınlık. Ama en çok da böyle içine çekilmiş bir sevgi. Seviyor, peşinden de koşmuyor, unutmuyor, eskisi gibi de olamıyor. Böyle iki arada bir derede, hani belki yazarım diyor ya. Hem de öyle böyle değil, Mekke ve Kudüs gibi çok önemli yerlerde. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız efendim. Beraberliğimiz başladı, burası Radyo 7. Edal saatlerde, ben Eda Özdemir Gençtan mikrofonda yerimi aldım. Güzel şarkılar da hali hazırda burada sizi bekler. Hoş geldiniz.

Şarkılar ne güzel konuşuyor değil mi? Duyanlara, duymayanlara ben onu seviyorum diyor. Bazı şarkılar var böyle biri konuşuyor, diğeri susuyor. Biri böyle cesurca kalbinin ortasından anlatıyor. Diğeri de böyle nasıl diyeyim? İçinde saklıyor. Ama insan bazen en çok sustuğu yerde verir kendini ele, değil mi? Duyanlara, duymayanlara ben onu seviyorum dedi. Diğer tarafta der ki, ya bir türlü söyleyememiş işte. Aynı kalp, iki farklı cesaret. Hadi bakalım dinleyelim.

ay ay ne güzel şarkılar var hali hazırda sizleri bekleyen güzel keyifli şarkılar. Şöyle günün ortasında hayatın her yerinde bizi duyan herkes oradasınız değil mi? Sesimi duyuyorsunuz. Yolda olanlar, işin başında olanlar, evinde, arabasında, ofisinde, hatta dünyanın neresindeyseniz şöyle bize kulak verenler. Radyo 7'deyiz. Günü beraber karşıladık her zaman olduğu gibi Radyo 7'de. Bazen bir şarkı duyuyorsunuz ya, bazen bir cümle, en çok da hissettikleriniz, işte onların hepsi Radyo 7'de sizlerle beraber olmaya devam edecek. Bu arada sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. Sevdiklerinize mi şarkı isteyeceksiniz, kendinize mi bilmiyorum, sıradaki şarkıyı mı ya da sevdiğiniz şarkıyı mı, onun tercihi de size ait. Yapmanız gereken sizden ricam 0507 977 0101, Radyo 7 WhatsApp hattı ya da Radyo 7 Instagram üzerinden benim fotoğrafımın altına şöyle mesajlarınızı yazın. Bulunduğunuz yerler, isimler. Hadi o zaman bekliyorum.

0: daha nasıl söylesin değil mi?
1: Senin olmaya
0: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo E'de. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinleyeceğiz. Sevdiklerimize sesleneceğiz. Şöyle yüreğimiz pıt pıt pıt ederken onlara duyurmaya çalışacağız. Şarkı gözlerin yaşlı diyor. Dese de biz şöyle umut dolu, sevgi dolu gönderiyoruz. Mesajları da görüyorum bu arada. Oh, mis gibi kahve kokuları da geldi buralara. Aman aman kebap kokuları da geldi. Neler yapılıyor öyle, birazdan bakacağım onlara da.

0: Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 45,23, avro 53,13, gram altın 6802, çeyrek altın 11.188 lira. Brent petrol 110 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.760 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere, ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
5: Reklam.
6: Beşge uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
7: Pilot garaj şoka ekspertiz.
8: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalye.
7: Pilot garaj şoka ekspertiz.
9: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel ne güzel, böyle dilekler, umutlar hepsi bir arada olmuş, çok güzel. 6 Mayıs. Baharın en güzel bahanesi ve dileklerin en saf hali değil mi Hıdır Aliles? Böyle dilekler tutulur. Kalpten geçenler, efendim küçük küçük kağıtlara sığdırılan böyle büyük hayaller olur. Ne bileyim, kimisi isim yazar, kimisi sadece iyi olayım der. Hiçbir şey yazmadan içinden dua edenler vardır. Oh ne güzel. Kabul olsun hepsi. Benim rahmetli babaannem derdi ki gökyüzü böyle temiz berrak olduğu zaman dilekler kabul olur. Böyle bir inanış, yani böyle bir kesinlik yok ama umut dili diyelim. Hani insanlar gökyüzüne baktıkları zaman kendilerine de böyle bir anlam yüklemişler o dönemlerde. Vallahi şöyle bir gökyüzüne baktım, gerçekten bulut da yok. Hadi bakalım, inşallah hepinizin duaları, dilekleri kabul olsun.

0: biraz cesaret gerektiriyor galiba, öyle söylüyor.
1: Cesaretin var mı aşka, çarpıyor kalbim bir başka, sen de böyle.
0: Bütün Radyo 7 dinleyenlere, çalışanlara saygı ve selamlarımı iletiyorum diyen İstanbul'da eşi Ayşe Hanım'la kendisi Ahmet Demirkol. Keyif alıyoruz sizlerden. İyi ki varsınız demiş. Vallahi sizler de iyi ki varsınız. Bizler de sizlerle beraber olmaktan keyif alıyoruz.
1: Aşka çarpıyor kalbim bir başka.
0: Kayseri'de Ömer Bey var. İş arkadaşlarına selamlar göndermiş. Saliha teyzesine de. Saliha teyze, duydunuz mu bizi? Saliha teyze başmıştır değil mi böyle radyonun sesine? Tamam.
1: Bir başka.
0: İzmir'de Bahar var.
1: Sen keşke.
0: Ay kıyamam ya, başınız sağ olsun. Annesini kaybetmiş. Annesi için şarkı rica ediyor. Bol bol dua edelim anneciğimize.

Ay ay, nasıl güzel bir giriş ama, değil mi? Şimdi bu güzel şarkıyı Manisa'ya gönderelim. Manisa'da Hatice Hanım var. Kahvesini almış, yanına çikolatalarını koymuş Saruhanlı Paşaköy'de. Benden şarkı da istiyor. Ali Arda'ya gelsin diyen Gaziantep'teki dinleyicimiz, Ali Arda bizi duyuyorsa gelsin tabii ki. Sonrasında Kaya ve Orhan Kaya'ya gelsin. Cesim Kaya, Orhan Kaya, onlar da duyuyorlar peki. Az önce şöyle bir gördüm. Hah, gördüm. Fotoğraf da geldi. Hıdrellez bir umut demiş. Herkesin duaları kabul olsun. Amin amin inşallah. Bahar çiçekleri gibi açmasını diliyorum der. E zaten o köklü bir inanış hepimizde var. Zehra Hanımcığım Gaziantep'te bizimle. O zaman sıradaki şarkı size de gelecek tabii.

Mehmet Bey, devamını da bekliyorum. Radyo 7'yi dinleyip ilk defa mesaj yazan İstanbul Bayrampaşa'daki Mehmet Bey, size sesleniyorum. Vallahi devamı gelir. İlk mesaj bana denk geldi, arkası da gelir diye düşünüyorum. Sıradaki şarkıyı da tüm Malatya'daki hemşehrileri için istemiş. Duyuyorlarsa onlara da armağan edelim tabii. Antalya'dan selam gönderen Ahmet Bey var. Ağır vasıta şoförüyüm, her gün dinlerim sizi demiş. Ahmet Bey, eksik olmayın. Uzun yol şoförleri, direksiyon başında olanlar, şoför arkadaşlarımız, sevgiler, selamlar size. Sağlıkla gidin.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye'nin kıtalar arası füze projesi Yıldırım Han, Saha 2026'da tanıtılmasıyla Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Komşu basını füzenin teknik kapasitesini ve bölgesel dengelere etkisini manşetlerine taşıdı. İstanbul merkezli rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yürütülen adli süreç devam ediyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki hile iddialarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 sanıklı dava 1 Temmuz'a ertelendi. Ankara'daki mahkeme delillerin incelenmesi için süreci uzattı. Antalya'da 30 Nisan'dan beri kayıp olan Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlıları emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Yerel yönetmelikle huzur evlerine kabulde alt yaş sınırı 70 ve üzeri olarak güncellendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bakım hizmetlerinde rehabilitasyon merkezlerine giriş kriterlerini yeniden düzenledi. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği'nden ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarına yönelik yaptırımlarına karşı engelleme statüsünü devreye almasını istedi. Amaç, Gazze'deki soykırım araştırmasını yürüten yargı üyelerini korumak. Almanya'da başlayıp Nepal'de sona erecek olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu rallisinin Kapadokya etabı başarıyla tamamlandı. Rallinin Türkiye ayağı renkli görüntülere sahne oldu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Kayseri ve Ordu 15, Ağrı 14, Batman 20 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Bakan Şimşek, akaryakıtta uygulanan ÖTV feragatı sayesinde mazotun 89 TL ve benzinin 79 TL olmasının engellendiğini açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2'yi aşan primle 14.800 puanı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. ABD ve İran arasındaki anlaşma iyimserliği altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı

Konya'da Harun Koçyiğit bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Konya Spor ve Galatasaraylılara armağan eder misin? Ederim tabii ki. İğne oyası mı yapıyorsunuz? Oh ne güzel. Gaziantep'te Fatma Hanım, vallahi bir şarkı da bana gönderir misiniz demiş. Gönderirim de insan bunları kullanmaya kıyamaz. Vallahi. Çok güzel. El emeği göz nuru. Oktay Bey var Mersin'de. Sıradaki şarkıyı sevdiği Özlem'e hediye ediyor. Onu çok sevdiğimi bilsin, söyler misin? Yani ben söylerim. Tabii ki söylerim. Hani sizin söylemeniz daha cazip olur ama diyorsunuz ki şöyle Türkiye'nin huzurunda söyleyin Eda Hanım. Vallahi söyledim. Özlem Hanımcığım duyun siz de.

sevmek günah olur mu ya? En güzel değil mi? Böyle en güzel, en büyük lütuftur aslında. Kim göndermiş? Malatya'da Yasin Bey var. Yasin Porsuk, sıradaki şarkıyı tekstil çalışanlarına gönderir misiniz der. Gönderirim tabii, neden olmasın. İstanbul Büyükçekmece'de Hüseyin Bey var. Bütün sevdiklerime sıradaki şarkıyı istiyorum Eda Hanım. Olur, gönderelim.

Her sabah 7'de başlıyoruz diyen Denizli'deki Yeliz Hanım'a şarkı isteyen Hüseyin Bey var. Duyuyorsa armağan ediyorum tabii ki, neden olmasın. Almanya'da Terzi Mehmet Bey var. Radyo 7 kolik oldum demiş. Ay ne güzel bir bağımlılık. Bütün sevenlere gelsinler. Çok teşekkür ediyorum. İlk defa mesaj yazan Tokat'ta Muhammed Kaya var. Ay ne güzel, böyle ihtiri yaşıyorum ben. İyi ki varsınız. Yayında çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dostlarıma şarkı armağan eder misiniz der Muhammed Kaya. Tabii ki ederim. Tokat'a da sevgiler, selamlar. Muhammed Bey için bu ilkle kalmayacak değil mi? Devamı da geliyor.

0: Eda Özdemir ile Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Denizli'de sular ısınıyor, Beyaz Cennet Pamukkale 19 derece sıcaklıkla ziyaretçilerini bekliyor. Karabük'te tarih sizi çağırıyor, Safranbolu evleri 16 derecelik nostaljik bir hava sunuyor. Yeşil bir mola içinse rotamız Kayseri, Soysallı Milli Parkı 13 dereceyle doğa severleri bekliyor. Yolunuz açık olsun.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma.
5: Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Reklam.
8: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vakıfbank'la program devam ediyor.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel böyle ilkler. Eda Hanım ilk defa yazıyorum demiş. Sesimi duyun lütfen diyen Sultan Hanım var. Gaziantep'te eşi Ahmet Bey varmış. Onun için bir şarkı rica ediyor. Cezaevindeymiş. Allah kavuştursun. Vallahi bugün fark ettim böyle ilk mesajlar denk geliyor, güzel oluyor. Samimi, şık, harika mesajlar var. Eksik olmayın.

Dürdane Hanım uzun zamandır dinliyor. Vallahi çok güzel denk geldi. İlk defa mesaj yazıyorum demiş. Ay harika oldu. Bugün programımda böyle hep ilk defa mesaj yazıyorum diye başlayanlar var. Ay ne kadar güzelsiniz. Vallahi harikasınız. İlk mesaj her zaman özeldir böyle. Alışkanlık değil de içten gelir ya hani. Uzun zamandır dinleyip de ilk defa yazanlar. Yollarımız iyi ki kesişti. İyi ki sizler de varsınız. Aynı hikayelerde buluşuyoruz. Ne mutlu bize.

0: biz yaşamayız.
1: Ya düşünmek çok zor. Türkiye'nin en iyi radyosunda sizlerleydi. Konya'da Selin Hanım var. Sanayide çalışan eşi ve oğlu için şarkı istiyor. Eşim Süleyman, oğlum da Selamettin. Onlar için yayınlar mısın demiş. Tabii ki yayınlarım, isimlerini de vermiş. Paris'te Osman Yılmaz var. Bir şarkı da ben istiyorum Eda Hanım. Tabii ki. Annesi Fatma, eşi Sakıp, kızları Eda ve Zeynep. Ay, adaşımda mı var? Ne güzel. Ankara Pursaklar'da Aysel Hanım göndermiş. Bir şarkı da bize gelir mi? Tabii ki gelir. Her zaman.

gelir herhalde bir yudum su vermeye. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzelleri sizlerle olmaya devam ediyor. Habibe Çetin daha bizimle Sakarya'da. Ay çok teşekkür ediyorum. Radyo 7'nin nadide çiçeklerinden der. Eksik olmasın dinleyicimiz. Eda Hanım, aralıksız dinliyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. İsminizde yazaydınız. Hani kim aralıksız dinliyor, ben de bilirdim.

Gaziantep'te Yasemin Hanım var. Çok sevdiği eşi Şaban Bey için şarkı rica ediyor. Bu arada Eda Hanım ilk defa yazıyorum demiş. Ay harikasınız. Bugün ne güzel böyle hep ilk defa yazıyorum diyen mesajlarla karşılaştım. Demek ki aynı frekansta buluşunca öyle insan sessiz kalamıyor değil mi? Böyle alışıyor zannediyor ama her yeni ses ayrı ayrı mutlu ediyor. İyi ki yazıyorsunuz. İyi ki doğru frekansta radyoya da sizlerle buluşmuşuz vallahi. Süpersiniz. Bu arada hiçbiriyle bir araya gelmediğim radyoya da ailem. Hıdrellez Bahar Bayramınız kutlu olsun demiş. Bahçenizden bahar da eksik olmasın diyen tırcı kardeşinizim demiş Mehmet Bey. Antalya Ankara arası yolculuk yapıyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki beraberiz. İyi ki kocaman bir aileyiz.

Emel Hanım var Manisa'da. Ben de ilk defa yazıyorum Eda Hanım demiş. Ay harikasınız. İlk defa yazılanları okuyor. Okuyorum tabii ki. Mustafa Topbaş. Bir gün değil her gün radyo yedi demiş Konya'da. Sevgiler selamlar size de. Ben de ilk defa mesaj gönderiyorum. Var olun ama bunların devamı da gelsin olur mu?

Tam veda edecektim. İlk kez yazıyorum diyen Hamza Bey var. Hamza Karadoğan Van'da bizlerle birlikte. Eksik olmasınlar. Yarın devam edelim mi? Programımızın sonuna geldik. Eda'lı saatler bitti. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum ama yarın yine Radyo 7'de de tüm zamanların en iyilerini dinlemek adına buluşalım. İlkler de gelsin. Bekliyorum sizi yarın. Hoşçakalın.

0: Halkbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: kuponlarıyla hemen alışverişe başla. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,22, avro 53,31, gram altın 6839, çeyrek altın 11.245 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.983 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9-10. kilometreleri, Baladız Isparta Antalya yolunun 20-22. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam. Her şeyim var annem.

0: Arçelik'teyiz.
1: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır. Pilot Garaj
6: Shop'a ekspertiz. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerikan basınında yer alan haberlere göre Amerika ve İran savaşı sona erdirmeye yaklaştı. Taraflar tek sayfalık bir mutabakat üzerinde anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu arada Brent petrolün varil fiyatı Amerika'nın İran'la mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından %9,3 azalışla $99,62 geriledi. Savunma Sanayi Başkanı duyurdu, Baykar'la Endonezya Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddialarıyla başlatılan soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan eski belediye başkanı Muhittin Böcek'le oğlu ve gelininin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mersin'de mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin ölümüne ilişkin ilk rapor ortaya çıktı. Tülü kardeşlerin kaldıkları odada böcek ilacı olarak kullanılan fosfor sinir gazı tespit edildi. Yolcularından üçünün hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği yolcu gemisi seyrine devam ediyor. Üç kişinin hayatını kaybettiği gemide 7 kişinin hasta olduğu ifade edildi. Hastalar gemiden çıkarılarak tedaviye gönderildi. Fenerbahçe'de seçime hazırlanırken eski başkan Aziz Yıldırım aday olduğunu açıkladı. Yıldırım diğer başkan adaylarına da listesinde yer alma çağrısı yaptı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Libadiye Mustafa Kemal yönünde sağ şeritte trafik kazası yaşandı. Bir şerit trafiğe kapalı. Kazaya müdahale ediliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki istikamette yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Bakan Şimşek, Akaryakıt'ın güvenen ÖTV feragatı sayesinde mazotun 89 TL ve benzinin 79 TL olmasının engellendiğini açıkladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2'yi aşan primle 14.800 puanı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. ABD ve İran arasındaki anlaşma iyimserliği altın fiyatlarını yukarı yönlü tetikledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Meteorolojiye göre İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 14, İstanbul 18, İzmir 23, Antalya 22, Kayseri ve Ordu 15, Ağrı 14, Batman 20 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar.

0: Üretim öncülerinin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikrokontele, pilot garaj shop'u ekspertiz.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
6: Var var hepsi dokuda var.
7: Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayın.

Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Sen diyeceksin ki yani niye, neden, bize ne diyeceksin. Sen de kendine göre haklısın. Ne diyeceğim? Ya bak şimdi programa başladık. Ben 2 saat dinleteceklerim var. Hazırlamışım çok güzel şarkılar. Şarkıların arasında anlatacaklarım var, okuyacaklarım var. İyi gelecek diyorum sana da, sevdiklerine de. Gel, haber verebileceğin insanlar varsa, Nazlı'nın geçtiği, radyo dinlemek ister misin diye konuyu açıp, radyo yediye açtır, bir gölgeye kulak versin. Ne olur? Olmaz mı? İşte ben böyle deyince sen ama bana ne uğraşacağım diyebilirsin. Eyvallah. Özgürsün. Ama ola ki benim dediğimi yapıp da tavsiye edenler olursa süper. Şimdiden teşekkür ediyorum. Peki Radyo 7'de gölgelenmeye başladık. Talha Bora Öge ben. Hoş geldiniz.

Yine diyor ya, yok öyle bir dünya. Bak nasıl bir dünya var, söyleyeyim. Beş şeyi yaparsan beş şeyi duyarsın. Bu böyle bir dünya. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Eğer karışırsan memnun olmadığın şeyler duyarsın. Kızgınken konuşma. Öfkeni artıracak şeyler duyarsın. Kibirli biri varsa sakın övme. Ondan seni küçümseyen şeyler duyarsın. Seni önemsemeyen bir kişiye şikayette bulunma. Üzüntünü artıracak şeyler duyarsın. Ve bir cahile hoşnutsuzluğunu gösterme. Ondan seni kızdıracak şeyler duyarsın.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Gölgesizlerle programındasınız. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Şimdi kitabımız Kur'an-ı Kerim, Allah'ın, Rabbimizin sözü. Her bir kelimesi, hatta her bir harfi mucize. Evet. Yaşayan bir mucize Kur'an-ı Kerim. Uzmanları, bu konuda gerçekten ehil insanlar bu mucizeleri detaylandırıyorlar. Ve benim de sıradan bir kardeşiniz olarak kitabımızda en ilgimi çeken meselelerden biri zaman kavramı. Size birkaç tane ayet okuyacağım. Yani gerçekten etkilenmemek, üzerinde düşünmemek mümkün değil. Biraz uyandırmak istiyorum hepimizi. Üzerine düşünelim. Bir ayette diyor ki Rabbimiz, muhakkak ki Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan 1000 yıl gibidir. Bizim bir günümüz onun katında 1000 yıl. Bir başka ayette diyor ki, emri gökten yere tedbir eder, sonra melekler sizin hesabınızca 1000 yıl süren bir gün içinde ona çıkar. Meleklerin Rabbimizin katına çıkmaz. Bir tane daha okuyayım. Diyor ki, onları diyor topladığımız gün sanki gündüzden bir saat kadar kalmışlar gibi birbirlerini tanırlar. Öldükten sonra diriltildiğimizde, mahşerde toplandığımızda düşünebiliyor musunuz? Dünya hayatı bir gün bile değil. Bizim için sanki bir saat kadar kalmışız gibi gelecekmiş. Ayet bu ayet. Kainatı yaratan söylüyor. Ya. Yani bu kadar kısa kaldığımız bir yer için birbirimizi yiyoruz, zulmediyoruz, çalıp çırpıyoruz. Daha neler neler.

Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Bunu, bu tek cümleyi böyle güzel bir açılım, bir yazı haline getirmişler. Okuyayım, çok güzel. Işığın altında kusursuz görünen her adımın karanlıkta ödenmiş bir bedeli vardır. Sahne alkışı duyar ama kimse o ayakların nereden geçtiğini sormaz. Zarafet diye izlenen şey çoğu zaman acının disiplinle susturulmuş halidir. Mesela sahnede bir sanatçı parlar, o parlamaya özenen çok olur ama o parlaklığın ardındaki yaraları taşımaya kimse yanaşmaz. Çünkü gerçek şu, sen bakarsın, aa ne kadar hafif dersin yaptığı iş, duruşu. Fakat o zamanında taşınmış ağırlığın sonucudur. Ben kendi adıma söylemem gerekirse 32 yıldır sunucuyum. İlk 6 yıl hadi de ki atıyorsun, 4 yıl sandalyelerde masalarda yattım.

Mesajlarınıza bakmadım ama belki de dinleyenlerden ben az önce masalarda sandalyelerde yattım deyince şunu soran olmuş olabilir. Hayırdır kardeş, niye? Sevgili dostum, bu öyle bir meslek ki radyo programcılığı hala bir meslek olarak görülmüyor. Hobi zannediliyor. Tabii tabii. Yani radyo programcılığı aslında önemli fakat hak ettiği önemi hala bana göre memlekette görmüyor. Öyle olsaydı birileri kitlelere ulaşmak için bizi araması gerekirdi. Beni 30 yıldır arayan kimse yok. Neyse, şunu söyleyeceğim. Sevgili dostum, neden masa sandalye? Meslek olarak görmeyince aldığın kazanç da belli bir dozda kalıyor. Yani ev tutmaya yetmiyor. Yıllarca hani böyle karın tokluğuna derler ya. Öyle çalışınca anadan babadan evden uzaksın, ne yapacaksın? Çalıştığın radyolarda yatıp kalkıyorsun. E otel mi ora? O zaman ne yapıyorsun? İşte zorluklar beraberinde. Bu nedenle çoğu insan bu meslekte bir yere varabilme adına pes etti. Ama çok şükür Allah'ın yardımıyla ben pes etmedim. Belki de bu istikrar işte hem Radyo 7'yi kazandırdı bana hem de sizin gönüllerinizi.

Burası Radyo 7. Bendeniz Talha Bora Öge. Günde iki kez program yapıyorum. Evet, yanlış duymadın. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Böyle harika bir radyoda günde iki kere tamamen sizin güveniniz, sevginiz, muhabbetiniz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi sosyal medyadan biliyorsunuz, ben yayına başladığımda duyuruyorum, yayındayım, gölgeniz sizinle diye mesajlarınız geliyor. Ve bugün bir dostum Ankara'dan mesaj atmış, sevgili kızı Mina ile beraber, Mahmut Acar, ki çok güzel, çok kıymetli bir ressamdır. Sizin o gittiğiniz panoramik müzeler var ya, işte oralarda emeği olan adamdır. Selam olsun onun gibi bizi yolda dinleyenlere. Şimdi ben hep böyle yolda dinleyen dostuma dua ederim, Allah yoldan çıkarmasın diye. Sonra da düzeltirim, yol doğruysa. Şimdi yoldan çıkmak kelimesi kötü algılanıyor değil mi? İşte yoldan çıkmış. Yol kötüyse yoldan çıkmak hayırdır kardeş. Böyledir. Evet, demek ki her dua bizim hayrımıza değil. O zaman öyle bir dua bulacaksın ki tüm güzellikleri içinde barındıracak. Bir düşünelim. Ne temel?

0: Evet, kin, kin denen şey, bak iyi dinle, güdeni tüketir. Kime karşı kin besliyorsan ondan önce sen zarar görürsün. Peki neden? Çünkü kin tutmak gönlü kirletir. Malum, dikkat et, bir yer uzun süre kirli kalsın, orada çürüme başlar.
1: Senin olmaya gel.
0: Tabii böyle diye de, diyelim ki seni biri itlik yaptı, ısırdı. Ona elini bir daha uzatmak da akıl kârı değildir. Müslüman akıllı olacak. Tabii. Şimdi kin insanın içini ağırlaştırır. Affetmek de hafifletir. Amenna. Net. Fakat affetmek aynı hataya tekrar kapı açmak değildir. Merhamet kalpte olmalı ama sınırlar da akılda olmalı.

0: ellerim.
1: Sevgili dostlar, yurt içi yurt dışı konserler veriyorum ekibimle beraber. Ne yapıyoruz? Canlı canlı şiir var, muhabbet var, anlattıklarım ve ekibimden müzik, canlı canlı.
0: Seni tanıyorum.
1: Bence keyifli oluyor. Eğer fırsatın varsa çık gel, bizi sahnede de izle. Peki sırada neresi var? Buyursunlar.
2: Tanha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank Vinov sunar. Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
4: Vakıfbank Vinov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
6: Reklam.
7: Orbus. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
10: İşini büyütenlerin mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro komtele, pilot garaj şoto ekspertiz.
12: Bir reklam.
13: Sen de katıl derim, katılım evim.
6: Reklam.
13: Radyo 7.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: kalbim bir başkasın. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Pekala, sıradaki türküyü biliyorsunuz adet edindim programda. Özellikle vurguluyorum. Yine vurgulamak istiyorum. Bizi dinlemekle kalmayıp tavsiye edenler var, sahiplenenler var, anlatanlar var, dinletmek için uğraşanlar var. Haliyle büyümemizde ekstra katkısı olan dinleyicilerimiz var. Ne bileyim, oto dizayn şirketleri var mesela, gelen arabaların hafızasına kaydettiklerini biliyorum. Taksiler var, mutlaka biz kayıtlıyız. Araç kiralama şirketleri, araç yıkama, oto yıkamacılar. Radyo 7'yi böyle hususi kaydedip tanıştırmak istiyorlar insanları bizlerle, bizi insanlarla. Bunlar çok güzel. Peki, selam olsun hepsine. Bu armağan olsun bu eser.

Hadi bir şiir okuyayım. Sevdiğiniz bir şiir, ben de seviyorum. Diyor ki: ey benim gönlümün nazlı çiçeği, barışın ellere de, küsün bana mı? Sana kim öğretti böyle sevmeyi? Bayramın ellere de, yasın bana mı? Duymadın şu gönlümün haykırışını, kırdın be şu gönlümün sabır taşını. Görmekten usandım çatık kaşını, gülüşün ellere de vicdansız, nazın bana.

uçurdun yerlere ümitlerimi. Düşürdün dillere çektiklerimi. Soldurdun içimde hayallerimi. Baharın ellere de insafsız. Kışın bana mı be?

Sıradaki türkü vay halıma diyecek. Evet, dünyanın halına vay niye? Sanki kendileri kusursuzmuş gibi insanlar benden kusursuzluk bekliyor. En ufak bir hatanda o dün sana alkışlayıp da şöylesin, aslansın, böylesin diyenler senin insani bir öfkene şahit olduklarında Allah Allah, Talha Boravge de öfkeleniyor muymuş? Yok yok, bu demek ki yayında dinlediğimiz gibi bir adam değil, böylesin diyenler

İnsan olan öfkelenir, öfkesi olur. Hele haksızlığa tahammül edemiyorsa haydi haydi olur.

Şimdi bu türkü beni ağlatır hakikaten, bu vay halıma. Bunun gibi yine çok sevdiğim bir Emrah türküsü var, Yara Benim diye. Onu dinleteceğim ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatında bir şeylerin üst üste geldiğini düşünüp de kendi kendine ya çok derdim var, bir türlü bitmek bilmiyor gibi, Allah göstermesin, böyle biraz isyana yakın bir tarafta durana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlatmak lazım. Şimdi iyi dinle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken annesi vefat etti. Dedesi 8 yaşındayken vefat etti. Peygamber Efendimiz daha doğmadan önce babası vefat etti. Sevgili dostlar. Ve hem

eşi Hazreti Hatice annemiz, hem de amcası Ebu Talip, 619 yılında, yine hüzün yılı diye adlandırılır ya, peş peşe vefat ettiler. Çocuklarına geliyorsun, Kasım 2 yaş civarı, Abdullah 2-3 yaşında yine, İbrahim daha 1,5 yaşındayken, Zeynep 30 yaşında, Rukiye 21-22 yaş civarında annelerimiz diyelim, Ümmü Gülsüm annemiz 25-27 yaş civarında ve Fatıma annemiz, Hazreti Fatıma 28-29 yaş. Ve yanlış hatırlamıyorsam bir tek Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre sonra vefat etmiştir Hazreti Fatıma annemiz. Ya düşünebiliyor musunuz? Hayata bak. Böyle sayarken dile kolay geliyor ha. En zor zamanlarında yapayalnız, bir bir gitmiş sevdikleri, destekçileri.

Vallahi bilen bilir. Emrah, bu topraklarda kişisel kanaatim, katılmayanlar olabilir, saygı duyarım. Ama ben bu işten azıcık anlıyorsam, Emrah bu topraklarda en iyi türkü söyleyen adamlardan biridir. Böyle lezzetli bir ses, böyle bir lezzetli okuma yok. Vallahi. Geçenlerde dedim ki, bir söz var, çok uzun bir kamyon arkası yazısı olabilir. Şimdi kamyon arkası yazıları kısa olur. Yolda giderken tırın arkasında görürsün, seni vurur. Nadiren de uzun olur. Böyle arka kapağı komple yazarlar. İşte öyle bir tane söylemiştim geçenlerde. Abi bir daha tekrar et dediler ama o gün ben yayında unuttum. Hadi şimdi söyleyeyim. Beni çok böyle ciğerimden vurur ha bu. Yaz baba tırın arkasına. Hepsine çay sunduk. Su da, ekmek de. Çok şükür doymayan nankörümüz yok. Kıskanan da içerden, söven de içerden, bir tane yabancı düşmanımız yok.

Pekala sevgili dostlar. Büyükler derler ki ruhu sen neyle beslersen senin bedenin ona yönelir. Nefsini neyle meşgul edersen hayatın bir gün bitecek ya, öyle bitecek. Gönlünü neye kaptırıyorsan dilinden de o dökülecek. Yani sen neysen sana yansıyacak. Ve malum ruhun gıdası var. Allah'ı anmak. Nefsin de gıdası var. Şükretmek. Peki gönlün gıdası? Onu düşünmek. Evet. Zikirden mana Allah'la olmak, şükürden mana başına gelen her hali ondan bilip kabul etmek, tefekkürden mana da evet. Her şeyde onu bilmek.

0: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de Şiir Türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9-10. kilometreleri, Baladız Isparta Antalya yolunun 20-22. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
3: var. Reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima senin. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam.
2: Radyo 7. Docohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

0: ne ki doğursun anam bir daha beni, beni.
1: Peki beni, bugün ben oy, bir beni. Kamyon arkası yazısı daha tavsiye edeceğim. Bu kez kısa bir kamyon arkası yazısı ama vurucu.
0: Beni, oy, beni, beni, beni.
1: Dostun ya da şöyle yaz. Dost dediğin seni satmazsa düşmanın sana ulaşamaz. Tekrar edeyim. Peki. Dostum dediğin seni satmazsa düşmanın sana ulaşamaz.

Sevgili dostlar, programın bu dakikasında size bir ayet meali okuyacağım. Yani etkilenmemek mümkün değil. Diyor ki, Bismillah, onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, kim Allah'a güvenirse, o kendisine yeter. Ya şu cümleye bakar mısınız ya? Kim Allah'a güvenir, dayanırsa Allah ona yeter.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgem varsa yine radyo evimizde buluşacağız. Gündüz 14, gece 24'te günde 2 programla. Fakat kapanış duasını yapıp şimdi huzurlarınızdan ayrılacağım. Hani biz diyoruz ya yaşıyoruz diye, aslında yaşadığımızı zannediyoruz. Niye? Zaman insanın değirmeni. Bizim ömrümüzü öğütüyor. Mevzu bu. Ama bir gün mevzu neymiş defter verildiğinde göreceğiz. Allah sağdan ve önden verilenlerden etsin defteri. Eğer solundan ya da arkadan veriliyorsa eyvah. Sıra vedada. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlanlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin
8: enerji deposu Orbus.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, Truth Social hesabından yayınladığı gönderide İran hakkında yeni bir tehditte bulundu. Anlaşma olursa destansı öfke bitecek, kabul etmezlerse bombalamaya başlayacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında milli muharip uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Öte yandan Saha Expo 2026 önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızıl Elma için Endonezya ile anlaşma imzalandı. Düzce jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 12 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yakalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan huzur evleriyle huzur evi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliğiyle yaşlı bakım hizmetlerinde huzur evlerine kabulde esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak belirlendi. Fenerbahçe başkan adaylarından Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Göktürk, Fenerbahçe'nin Haziran ayında gerçekleştireceği seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini söyledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.938 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.22, Euro 53.20. Gram altın 6.810 lira, Brent petrolün varil fiyatı 107,86 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %65 seviyesinde. D100 Hürriyet Tepesi Çağlayan yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Pendik Tersane Kavşağı Tuzla yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması söz konusu. Bölgede yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişlerde ve Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor. Arvento yol

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar Servis sunar.
1: Denizli'de sular ısınıyor, Beyaz Cennet Pamukkale 19 derece sıcaklıkla ziyaretçilerini bekliyor. Karabük'te tarih sizi çağırıyor, Safranbolu evleri 16 derecelik nostaljik bir hava sunuyor. Yeşil bir mola içinse rotamız Kayseri, Soysallı Milli Parkı 13 dereceyle doğa severleri bekliyor. Yolunuz açık olsun.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
3: Reklam.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella. Terlik sandalet.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
3: Tatil terliksiz olmaz. Akın Albella, terlik sandalet.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çoktan birini kazanma şansı.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele kılçık hocam.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
0: lazım. Vanbi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin. Türkiye'nin
5: enerji deposu Orbus.
0: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

sadece aşk yüzünden değil, hiçbir konuda Arap saçına dönmeyelim inşallah. Şöyle güzel, düzenli, özenli bir şekilde aksın, çağlasın, coşsun bütün işleriniz, bütün hayatınızdaki her mevzu, her konu. Efendim aşkın yayın hali Ebru'ya hoş geldiniz. Aşkın sesi ben Deniz Benha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'de, Radyo 7'mizde yine güzel dakikalar, gönül birliği edeceğimiz o hoş dakikalar, bizim saatlerimiz işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

Belki yalnızlığı seçmiştir insan. Değil mi efendim? Bazen neden mi yalnız olmak istenir? Bu sebepler olabilir. Veya bir insan yalnızca yalnızsa birini bulamadığı için de değildir. İnsanlara güveni kalmadığı içindir. Birilerine güvenip pişman olmaktan yorulduğu içindir. Çok yorulmuş insan dinlenmek ister. Çok kırılmış insan güvenmek ister. Güvenilecek birini göremeyen insan da yalnız kalmak ister. Aşk olur.

gider ve arkasından söylenecek en güzel cümle, evet, herkes seçimini yaptı. İhtimallerde mutlu olmaya devam etsin ya da oralar sana yakıştı, sen orada kalmaya devam et deyip biz yolumuza devam edeceğiz. Aşk olun.

Kalbimiz temiz ama ah almamak lazım hiçbir şekilde. Hele ki, hele ki kalbi temiz birinin ahını asla Allah kader etmesin. Aşk olun.

yerde bitmiştir artık. Ne söyleseniz hiçbir anlam ifade etmez. İşte o yerde kelimeleri, cümleleri yormaya gerek yok artık. Bitmişse bitmiştir.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,22, avro 53,19, gram altın 6805, çeyrek altın 11.201 lira. Brent petrol 108 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.927 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Vakıfbank Vinov sunar.
6: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Vakıfbank Spor Kulübü, biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
9: Reklam.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans. Yarına güvenle
5: planlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar

0: Orbus.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan, köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Bir reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
1: Radyo 7.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Yağmurları deyince sevgili Can Bağları'na ile yola çıkmak ise niyetin diye başlar ya Tapduk Emre, ne güzel söyler. Aşk ile yola çıkmak ise niyetin, bela ile imtihan edilirsin. Zülcelal ve İkram, önce kahır sonra ikram.

kendi hayatındaki diğer kişilerin değeri, yeri bellidir aslında. Nereden bellidir? Evet, herkesin değeri sizin, evet, kendi yerini belirliyorlar ya, size verdikleri değer kadardır. Kimi aklınıza geldiğinizde tebessüm edersiniz, kimi canınızı sıkar Allah'a havale edersiniz. Öyle

yaparsa kendine eder. Kimine sevgi, kimine nefret düşer. Kimi huzurla gezer, kimi kin güder. Kimi gülücükler dağıtır dünyaya, kiminin çatık kaşları ruhuna iner. Sen hiç üzülme, kim ne yaparsa kendine eder diyorum ya. Kimi daha dünyada cennetin kokusunu mis gibi içine çeker, kimi ebedi cehennemin çilesini çeker. Aşk olan.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Reklam.
6: Kızım ne gerek vardı?
7: Günü.
6: Oğlum niye zahmet ettin?
7: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
8: maksimum. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ort'te.
1: Ritmini yakala.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'nin enerji deposu
6: Orbus.
7: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar

0: TL'den başlayan fiyatlarla Civil'de. Hayat sana Civil.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binaenaleyh Kılçık Hocam. Albayrak Finans.
4: Baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Migros Yemek'te siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
9: Bir reklam.
10: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
11: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump geçen gün açıkladığı tahliye operasyonunu askıya aldı. İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Devrim muhafızları geçiş yapmak isteyen gemileri uyarırken Fransız bir şirkete ait kargo gemisi vuruldu. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde ailesinin kendisinden haber alamadığı Kübra Yapıcı'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapıcı'yı Burdur'da ormanlık alana götürüp cesedini yaktıkları belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Cinayetin aydınlatıldığını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Bu arada Bakan Gürlek, Rojin Kabıiş'in ailesiyle görüştü. Rojin'in telefonunun teknik incelemeler için Çin'e gönderileceğini söyledi. AK Parti vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifini meclise sundu. Yatırımcıya ciddi kurumlar vergisi indirimleri sağlanacak. Vergi ve kamu borcu olanlara 72 aya kadar taksit imkanı geliyor. Yurt içi ve yurt dışındaki varlıklar %5 vergi oranıyla ülkeye getirilecek. Sağanak, dolu, fırtına. Güneydoğu'dan Karadeniz'e kadar birçok ilde taşkınlar yaşandı. Evler zarar gördü, yollar kapandı. Kimi yerde insanlar evlerini terk etti, kimi yerde felaket saniyelerle atlatıldı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD-İran yakınlaşması petrol fiyatlarını sert düşürdü. Türkiye otomotiv endüstrisi Nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracata imza attı. ABD'de özel sektör istihdamı Nisan'da bir yıldan uzun sürenin en büyük artışını kaydetti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Karamanlı Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, İliç Kemaliye Arapgir yolunun 45-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak. Reklam.
8: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
11: Mikro yazılım, mikro kontele. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
13: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç, Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylı

0: kutulardan birini kazanma şansı.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
2: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mugisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
3: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Bir reklam.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Neler neler geçmedi ki, değil mi? Şöyle bir baktığımızda hiç geçmeyecek, hiç bitmeyecek gibi durumlar bile geçti gitti. Hatta ve hatta o geçip gitti. Aradan zaman geçti. Şimdi belki bazı mevzuları gülerek bile hatırlıyor olabilirsin. Aşk olan.

Bazılarının yürüyüşü insanın ilgisini çeker, dikkatini çeker. İşte onlar için öyle güzel ki, şunu hatırlatmak lazım. Kibirlenip insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde çalımla yürüme. Zira Allah kurulup övünenlerin hiçbirini sevmez.

Tam bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü kutlayalım bak mesela. Bu da bir sebep olsun. İyi ki doğmuşum dedi Ebru Gündeş Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebru'lide. Efendim şimdi hemen şöyle sizler artık mesajlarınızla dahil olmaya başlayabilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101'den gönderin gelsin, yine yağmur gibi yansın mesajlar.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
3: Reklam.
4: Her şeyim var annem.

0: Ergin'in hediyeleri pazaramada.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Max kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaksauto.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ritmini yakala.
5: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
6: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
7: Civil'de bahar kampanyası. Bebek takımlar 399

0: Corbus.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bir reklam.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Efendim, yine güzel mesajlarınız yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Harikasınız, teşekkür ediyorum. Hemen Gültekin Bey selam olsun. Özellikle Samsun'dan şu anda dinlediğini belirtmiş ve Güler Duman'dan bir eser demiş. Hemen gönderiyorum efendim, hemen. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.

0: var son nefes.
1: Hep umut var olmaya devam ediyoruz sevgili Can Bağları ve şimdi gördüğüm kadarıyla Yasin Bey selam olsun efendim. Özellikle Yavuz Bingöl'den bir eser demiş. Tüm sevdiklerine ve özellikle kızlarına, çiçeklerim kızlarıma armağan ediyorum demiş. Peki hemen gönderelim, Allah bağışlasın. Yavuz Bingöl'ü seven herkese de armağan edelim. Malatya'dan Erdem, Baskili Resul Toman ve Bozo için istiyorum demiş. Peki hemen gönderelim.

sen gelmezsin bir türlü. Ve şimdi genel anlamda her programda en çok istenenlerden birine geçiyoruz sevgili Can Bağları. Evet, Ferdi Tayfur'la devam edeceğiz. Yasin Bey ve tüm sevdikleri için, aynı zamanda Kerem Bey de yine Ferdi Tayfur'dan istemiş. Fatma Hanım tüm sevdikleri için Ferdi Tayfur'dan. Sevgili Gülşah Hanım, sizler için de özellikle armağan ediyorum. Çalışan herkese kolaylıklar dilemiş, biz de aynı şekilde. Vazife halinde olan herkese Allah kolaylık versin.

olmazsa olmaz dediklerimiz olmayınca da oluyormuş. Affet beni gönlüm, ne çok yıpratmışım seni. İzmir'den Ferhat kardeşim yazmış. Bütün güzel şarkılar Benler ablam sana gelsin. Çok teşekkür ediyorum Ferhat kardeşime, İzmir'e selam olsun. Ve bugün ne yemek yapacağım diye kara kara düşünen tüm kadınlara gelsin demiş canım kardeşim. Evet ya, menü teklifinde bulunayım diyeceğim ama neyse.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla, ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Gel birebir bankacılığa, Wings ile mil puanlarını dilediğin hava yolunda harca, ücretsiz lounge konforunu 300'den fazla noktada yaşa. Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankart mobilde ve bankart.com.tr'de.

0: araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Bir reklam.
3: Her şeyim var anne.
4: Der

0: Radyo 7 Haber.
1: Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na Türkiye damga vurdu. Dünya Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Yıldırım Han'ı konuşuyor. 6000 kilometrelik menzile sahip füze İsrail ve Yunanistan'da manşet oldu. Balistik füzenin menzilinin yanı sıra yüksek hızı ve manevra kabiliyeti de dikkat çekiyor. Amerika Başkanı Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını belirtti. Katil İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze şehrinde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasr Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması Kuvez'deki bebekler ve tüm hastaların hayatını tehdit ediyor. Dolandırıcılar şimdi de yaklaşan Anneler Günü'nü istismar etti. Kurumsal bir kahve firması ve zincir marketin adını taklit eden sahtekarlar 50 bin lira kazandınız yalanıyla vatandaşları dolandırmaya kalkıştı. Uzmanlar kaynağı belirsiz bu tür mesajlara itibar edilmemesini istiyor. Ordu'nun Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuba, İlçede nüfusun artmasını sağlamak için eşi benzeri görülmemiş bir teşvik başlattı. Teşvik kapsamında 10 çocuk yapan ailelere 0 kilometre araç hediye edilecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %87 seviyesinde. Ayvansaray Edirne Kapı yönü sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Şirin Evler yan yol Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Tem Mahmut Bey gişelerden Bahçeşehir gişelere, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Yeşilköy Bakırköy sahil yolu 5 yola, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.917 puanla günü tamamladı. Amerikan doları 45.22, Euro 53.18. Gram altın 6.824 lira, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 18, İstanbul 22, İzmir 27, Antalya 23, Trabzon 16, Ardahan 11, Mardin 19 derece olacak. En güvenilir

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Migros yemekte siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
2: Migros uygulamasın.

0: Serviz.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: bir reklam.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Geçti, meçti, yok deyince. İşte geçiyor, bitiyor bir şekilde ama ne diyoruz? Biz bunu aşarız. Aştık mı? Aştık. Ama sonrasında şunu da aklımızdan çıkarmayız. Bugün yanımızda olmayanı yarın tabii ki tanımayacağız. En büyük hakkımız aşk olan.

bilmiyorum diyememek, söyleyememek ne acıdır ne zordur. Efendim mesajlarınızla devam edelim istiyorum. Hemen şöyle yine gördüğüm kadarıyla radyo yeni WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarımızla. Azizim demiş, ben Konya'dan Habibe, eşim Ömer için istiyorum. Akşamınız hayır olsun, güzellikler hepimizin olsun. Amin efendim, teşekkür ederim. Ve Kayseri'den Menekşe, aşkıma bir mesaj yollamak istiyorum demiş. Ahmetciğim, bugün erken gel eve. Buradan mesajı alırsa gelir belki, alışverişe gidelim demiş. Buradan söyleyince acaba, alışveriş deyince beyefendiler pek sevmezler. Bilmiyorum ki Menekşe. İnşallah yerine ulaştırdık ve gelir. Bize de haber ver.

de Radyo Edi'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bilem Aktaş yine sevenleri için bir kez daha söylemiş oldu Radyo 7'de. Şimdi ise Ümit Besen'e geçiyoruz. Almanya'dan Eyüp Parlar, Ümit Besen'den bir eser demiş. Arkadaşım Çetin Bulut için istiyorum, iyi yayınlar diliyorum ben hanım demiş. Saygılar, hürmetler bizden efendim. Okul yıllarını seçtim, bir plak kaydı bu. Böyle bir nostalji olsun dedim. Ümit Besen'in işte o güzel eserini beraberce dinleyelim Radyo 7'de.

Efendim, Mehmet Bey'in seçimi şimdi ise Serkan Kaya ile devam edeceğiz. Serkan Kaya'dan bir eser demiş Mehmet Bey. Selam olsun efendim, kolaylıklar diliyorum, iyi çalışmalar. Yollarda olan tüm dinleyenlerimize de aynı zamanda yolculuklar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Aşk ola Karikale'den Levent, sadece Gülom'a gelsin demiş Cemal'imiz Nurola. Hemen gönderdim efendim, yerine ulaştırdım. İzmir'den Kerem Yıkılmaz, eşim Nur Hayat, kızlarım Yağmur, Damla için armağan ediyorum demiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
4: Antalya'da Selçuklu mirası Alanya Kalesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Bölgede sıcaklık 26 derece. Denizli'de tarih canlanıyor. Milattan önce 3. yüzyıla dayanan Laodikya antik kentinde termometreler 22'yi gösteriyor. Rize'de ise Ayder Yaylası, Ladin ve kayın ağaçları eşliğinde 20 derecelik ferah bir hava sunuyor. Yolunuz açık olsun.
2: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: ABD-İran yakınlaşması petrol fiyatlarını sert düşürdü. Türkiye Otomotiv Endüstrisi Nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracata imza attı. ABD'de özel sektör istihdamı Nisan'da bir yıldan uzun sürenin en büyük artışını kaydetti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız
6: Halkbank. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize fuzul lazım.
12: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Oma Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 mililitre 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
13: Migros, hepimize iyi gelecek.
14: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
15: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
16: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Veni Vidi Göz.
15: Garaj Shop'a ekspertiz.
17: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
18: Bambim var benim.
17: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
19: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
20: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
21: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
22: Nazarlar değmesin.
23: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
24: Orbus.
0: işiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş Karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
18: Bir adım önde.
24: Reklam.
25: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
26: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
27: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

vermeyeni unutun. Gelmeyeni beklemeyin. Sabrınızı ve kalbinizi insanlar için idareli kullanın. Onun tasarrufu sizde. Zarara uğratmayın kendinizi. Ve sizi kaybetmekten korkmayan birisi için asla ve kat'a uykunuzu kaybetmeyin. Aşk olsun.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: güzel bir şarkıdır. Efendim devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum mesajlarımıza, yine işten geldim. Kahvemi yaptım ve kedim Nazifoş ile birlikte sizi dinliyoruz. Ay ne güzel, çok tatlı. Nazifoş'uma gelsin demiş, sevgiler. Şarkımız tamam, hemen göndereyim. Nazifoş muhakkak bakmıştır. Genelde öyle yaparlar değil mi? Selam olsun efendim. Ve Zonguldak'tan Barış Altuntaş, aileme ve Radyo 7 ailesine gelsin. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yağmur yürekli.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: yanamam.
1: Bir daha böyle sevemem, bir daha böyle yanamam. Güzel şarkı. Orhan Ölmez sevenlere de armağanım olsun efendim. Hemen şöyle bir bakıyorum, son mesajları okuyacağım ve vakit gelmiş, ayrılık vakti. Kanada Toronto'dan İsmail, severek dinliyorum eşim Halime ve kızlarım Fatma Ceylin'e gelsin demiş. İtalya'dan selamlar Olcay Saraç. Sizi çok severek dinliyorum demiş. Olcay, çok teşekkür ediyorum, İtalya'ya selamlar. Konya Kayseri yolundan selamlar, ben Ayça Öksüz. Sevgili eşim Mehmet Öksüz'e armağan ediyorum demiş. Son eserimizi armağan edeyim, kabul buyurun. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Akbank Mobil yenilikçi teknolojileriyle seninle sen oluyor, yatırımlarında sana rehberlik ediyor. Sen de gir Akbank Mobil'e, canlı veriyle piyasaları anlık takip et. Takip listelerini kişiselleştir, kaşif özelliğiyle hisse öngörülerine ve piyasa analizlerine ulaş, yatırımlarına yön ver. Detaylar

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1.315.000 liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50.000 lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar.

0: doğasında var.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

Bizlere yer var değil mi? Hoş geldik, sefalar getirdik. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize huzur dolu bir akşam diliyorum. En çok sevdiğiniz şarkıları ardarda dinleyeceğiz. Radyo 7'den hiçbir yere ayrılmayın.

Gerçeği görmek istemez, kendine başka bir dünya kurar, orada kalmak ister ama hayat er ya da geç size gerçeği gösterir. Evet, bugün program boyunca sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinizi, sevdiklerinize sesinizi duyurabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Not alamayanlar için tekrar edelim: 0507 977 0101.

Herkesin bir hikayesi var ama herkesinki anlatılmaz. Bazıları arka planda kalır ve en derin olanlar çoğu zaman duyulmaz. Rahmetli Ferdi Tayfur bizlerle birlikte bu güzel hisleri de günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan edelim. Hayırlı yolculuklar.

Yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

Anlatıp anlaşılmayanlar var, boşuna konuşanlar var. Bu şarkıda görülmeyenlere armağan olsun. Sakiler bizlerle birlikte, doğru yerdesiniz. Radyo 7 burası, ben Deniz Murat Çetin. Birazdan sesli mesajlarınıza kulak vereceğiz. Sesli mesajlarınızı iletmediyseniz WhatsApp hattınızdan iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

İnsan bazen hafife alınır, duygusu küçümsenir, sevgisi basit görülür ama kimse bilmez. En çok sessiz olanın içinde neler koptuğunu inanın kimse bilmez.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kızkalesi kesimi 2-3. kilometreleri, Karamanlı Yeşilova yolunun 41-44. kilometreleri, İliç Kemaliye Arapgir yolunun 45-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan dışarıdan göründüğü gibi değildir. Gülüyordur ama içinde kırılmıştır. Susuyordur ama aslında anlatılacak çok şey vardır. Herkes kendi içinde başka bir hayat yaşar.

0: Samsun Tekkeköy'den Zehra Duruya'yla sıradaki şarkı Biricik aileme ve anneme gelsin.
1: Murat Bey, çalışıyoruz. Bize de bir şarkı armağan ederseniz sevinirim ben Feride.
2: Allah kolaylıklar versin. Bu güzel eser sizlere de armağandır.
3: Sivas'tan Yasemin, sıradaki şarkı Canım Babam ve Anneme gelsin.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda.

aşkı anlamaya çalışanlar var, yaşadığını sorgulayanlar var. Bu şarkıyı da çözmeye çalışan herkese armağan edelim. Ümit ve Sen bizlerle birlikte aşk kitabı diyor.

0: Allah güzel sevmeyi ve sevilmeyi herkese nasip eylesin.
1: Ben de Van'dan arıyorum. Sıradaki parçayı 4 tane kızım vardır. Onlara armağan ediyorum.
0: Rabbim geleceklerini güzel eylesin inşallah.
2: Ben İstanbul'dan İrem. Sıradaki parça Hızlı Şoför Hatice'ye gelsin.
3: Gamze Çimen ve arkadaşlar için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
4: Bahadır Erişen'e benden, kardeşinden selam olsun, ona gelsin.

Bazı anlar vardır, son olduğunu bilemezsiniz, yaşarsınız, geçer gider. Ama sonra fark edersiniz, o sonmuş ve insan en çok bilmeden yaşadığı vedalara üzülür bu hayatta.

0: zevkle dinliyorum. Mersin'den Ayşe. Şu an çalan parçayı da arkadaşım Esra'ya gönderiyorum.
1: Ben Almanya'dan Katibe. Sıradaki parçayı kendime istiyorum.
2: İskenderun'dan Mustafa ben. Tüm yalnız yaşayanlara gelsin.

Her şeyin bir sonu vardır. Sevginin, sabrın, insan dayanır ama bir yere kadar ve o sınır geçilince geri dönüş zor olur. Tükenenler, sonuna gelenler, bu şarkıyı da bitenlere armağan edelim.

0: Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. WhatsApp üzerinden iletmiş olduğunuz sesli mesajlarımıza da kulak vermeye devam edelim.
1: Ben Ankara'dan Gizem. Sıradaki parça Can Parçam, canım kardeşim Melike'me gelsin.
2: Ben Batıkent Ankara'dan Semra Şen. Oğlum Mehmet Ali Horoz'a, Cihan Türkmen'e ve diğer arkadaşlarına sıradaki şarkıları Mehmet Ali Horoz'a armağan ediyorum.
3: Ben Nesrin. En güzel şarkılar eşim Adem için gelsin. Onu çok seviyorum.
4: Sen de Radyo 7'ye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Tam buradan Merve. Sıradaki şarkıyı iyi ki evlenmişim dediğim canım kocam Sacit'e armağan ediyorum.
1: Ben Antalya'dan Süleyman Kaya. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşım Yusuf Demir için gelsin.
2: Ben Ordu Korgan'dan Nihat İdin. Sizlerden Kıvırcık Ali'den bir şarkı istiyorum. Bunu oğlum ve bütün sevdiklerime istiyorum.
3: Burası Radyo 7.

Söz vermek kolaydır ama o sözün arkasına durmak gerçek karakteri gösterir. İnsan söyledikleriyle değil yaptıklarıyla ölçülür. Ve en çok da tutulmayan sözler incitir. Söz verenler, arkasında duranlar, bu şarkı yemin olsun diyenlere armağan olsun.

0: Ben Samsun'dan Hasan Basri. Babam ve kardeşime sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: İsmim Mesut. Şu anda Alanya'dan Antalya'ya doğru seyahat ediyoruz. Beraber çalıştığım abim Durmuş abiyle ikimize sıradaki parçayı armağan ediyorum.
2: Hayırlı yolculuklar.
3: Ben Afyonkarahisar'dan Müslüm Erol. Bu şarkıyı kardeşim Hakan Şenlik için istiyorum.
4: Ben seni Ankara'dan dinliyorum. Buna da Müslüm Gürses çalabilir misin?
2: Müslüm Gürses dinlemiştik. Bu güzel eser de sana ve sevdiklerine armağan olsun.

0: Uğur Işılak'tan içinde bir sızı kalır rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size gelsin ve tüm dinleyenlere gelsin.
1: Çok teşekkürler. Kimsenin içinde sızı kalmasın inşallah. Rabbim var olan tüm sıkıntılarımızı su misali arındırsın üzerimizden.
2: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar. Sıradaki parçayı güzel ailem ve güzel kızlarıma istiyorum.
3: Antalya Serik'ten Tarık Gürbüz. Sıradaki parçayı eşim Yasemin Gürbüz'e armağan ediyorum ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.

0: yoktur mu?
1: Yorgunluk bazen bedende değil ruhtadır. Sebepsiz gibi gelir ama aslında birikmiştir ve o yük dinlenerek geçmez. İnsan bazen sadece durmak ister. Sevdiğine teslim olanlar var, gözü kapalı sevenler. Bu şarkı kendini verenlere armağan olsun.

0: Demet sıradaki parça şu an birlikte temizlik yaptığım kızım Buket ve bana gelsin.
1: Kolay gelsin.
2: Ben Malatya'dan Yunus Aksoy. Sıradaki parça bütün sevenlerime ve tüm Malatyalılara gelsin.
3: Ankara'dan Yunus Güngör. Sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum.
4: Ben Mersin Tarsus'tan katılıyorum. Abim Cem Aslan Han'dan, Ümit Özdemir dayısına, Ahmet Kaya'dan Beni Bul Anne şarkısını çalar mısınız?
5: Diyarbakır'dan Mesut, sıradaki parçayı candan çok sevdiğim Kaderime gelsin. Ordu Fatsa'ya armağan ediyorum.

0: İki polis elleri kelepçede beni bu.
1: Ben Kahramanmaraş'tan Ünal Demir. Sıradaki şarkıyı canım kızım için, damadım için, İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için istiyorum.
2: Ben Fadime, eşim Ferdi, Mahmut, Dere Tarla ve Koğuş arkadaşlarına Nilüfer'den İnkar Etme şarkısını armağan etmek istiyorum.

0: Yüce Yaradan soracak. Evet, bizler soruyoruz ama cevap alamıyoruz, öyle değil mi sevgili dinleyenler?
1: Ben Bursa dönemi sıradaki parçayı çok sevdiğim, kıymetliğim, sevgilim Sema için istiyorum.
2: Tarsus'tan Ayşe, sıradaki parçayı da Esra arkadaşıma gönderiyorum.
3: Ben Afyon Dinar'dan Muhammed Gülcan, sıradaki şarkı Sivaslı Sadi Yuvam'a gelsin.
4: Ermenek'ten Sait, sıradaki şarkı tüm sevdiklerimize ve size gelsin.
5: Ben Diyarbakır'dan Hori Zara'dan Seni Yazdım Kalbime parçasını çok sevdiğim eşime de armağan ediyorum.

0: Evet.
1: Evet, son sesli mesajlarımıza şöyle kulak vermeye başlayalım sevgili dinleyenler.
2: Ettik. Aşağı eğlencede yaşayan Fadik için gelsin sıradaki şarkı. Çok sevdiğimi söyleyin yeter.
3: Ben Manisa'dan Özkan. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Meryem'e, biricik oğlum Ömer Faruk'a, biricik kızlarım Elif Nisa ve Esma Nur'a armağan ediyorum.
4: Ankara'dan Savaş ben. Sıradaki parça tüm sevenlere gelsin.
5: İskenderun'dan iyi yayınlar. Sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Ahmet Utlu için gelsin.
6: Ben Antalya'dan Mustafa Kaygısız. Eşim Canan Kaygısız için İbrahim Tatlıses'ten Hasret Kaldım'ı çalar mısınız?
1: Elbette ki çalarız. Hatta bu güzel eserle ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Murat Çetin'le Kum Saati yarın yine aynı saatte Radyo 7'de tekrar sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Murat Çetin'i 3 evetle uğurladık. Artık sahne bizim. Gecelerin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dosta çok tavsiye edilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Günlerden çarşamba 6 Mayıs tam bir bahar günü. Artık bundan sonra havaların ısınacağını tahmin ediyoruz. Düşüncemiz, isteğimiz bu yönde. Programımız başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kime?

yalandan gülmeler ne büyük bir yük üzerimize, değil mi? Gören de bizi neşeli, iyi zanneder ama o bizim için bir ödev, bir sorumluluktur. Kendi içimizdeki sıkıntıyı, kendi içimizdeki fırtınayı bir başkasına yansıtmayalım diye gösterdiğimiz çabadır. Onlar için değmezse bizim için değer, yaptığımız her türlü iyilik, kazandığımız her türlü beceri, yaptığımız fedakarlık bizim lehimize yazılacak, öyle değil mi?

ve radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: kervanıyım.
1: Bu geceli hafta içi her gece olduğu gibi WhatsApp üzerinden kısa mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Ve fakat bu gecede yeni dinleyenlerimizle tanışmak istediğimiz için gelin onlara bir öncelik tanıyalım. Numaramızı hatırlattık. WhatsApp üzerinden kısa, kısanın altını çiziyorum özellikle. Yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Bu arada istek şarkılarınızı da yazın. Bu gece çalınmasa bile ben onları dikkate alıyorum. İlerleyen programlarda bu şarkılara da yer vermeye gayret ediyorum. İletişim halindeyiz. Yine güzel bir gece ve harika şarkı armağan edebileceksiniz.

Yalnızlığa demir atsak bile atılan çıpa ya da çapa denir. Malum denizcilikte kullanılan bir aparat, bir deyim, bir eşya. O bile sabit tutmaz sizi. Onun bile bir alanı vardır. Orada dolaşır durur gemi. Sanki o yalnızlıktan kurtulmak ister gibi. İnsan da böyledir. Yalnızlığa demir atsa da yine gözü o engin denizdedir, değil mi? Açılmak ister, yeni insanlarla tanışmak, belki hayallerini gerçekleştirmek ister. Böyle güzel bir şarkıydı. Hadi bir başka eserle devam edelim şimdi.

İyi geceler Kaan, yine ben Sancaktepe'den Hüseyin. Biraz böyle Radyo 7 Sancaktepe temsilcisi gibi oldum. Her gece misafirin oldum demiş. Teşekkür ediyoruz, eksik olmayın, sağ olun. Sancaktepe'de Türkiye'nin her ilçesinde, her noktasında fahri temsilcilerimiz var. Gönüllü dinleyenlerimiz bizi hem dinliyorlar hem de dinletiyorlar. Çevrelerine tavsiye ediyorlar. Sancaktepe için çalalım bu güzel şarkıyı. Tüm dinleyenlere ve geceye ses olanlara gelsin diyor Hüseyin kardeşimiz. Harika bir şarkıyı biz de sana armağan ediyoruz.

şarkıyı ne zaman çalsam başka bir şarkının sözleri aklıma geliyor. Adımla seslendi, nasıl ağrıma gitti. Birinin adı ona ait en önemli değerlerden biridir. Yani birine adıyla seslendiğinizde o kendisini kötü hissetmemeli. Ama siz sürekli ömrüm, hayatım, canım, bir tanem deyip bir gün adını söylediğinizde bir şeylerin ters gittiğini anlar o insan. Dün konuşmuştuk bir insanı çok sevdiğimizin göstergeleri nelerdir diye. İki madde sıralamıştım, biri eksik kaldı. Bu şarkıyı duyunca hemen aklıma geldi. Herhangi bir keyif aldığımızda dünyada, bir şey tattığımızda, güzel bir manzara gördüğümüzde bunu sevdiğimiz için de istemek. Keşke o da görseydi, keşke o da tatsaydı demek. Başakşehir Hisar sitesinde bizi dinliyor Doğan Bey. Bu harika Ahmet Kaya şarkısını site sakinlerine ve yollarda bize kulak verenlere armağan ediyor. Gelin hep birlikte kulak verelim bu şarkıya.

Gecemiz yine Kaan abimle devam ederken Çanakkale'den selam. Bana ve ruh eşim Mahmut'a güzel bir parça armağan etmenizi rica ediyorum. Aynı zamanda tüm Radyo 7 dinleyenlerine gelsin diyor dinleyicimiz. Abicim ben Ebru, bugün doğum günü olan canım kardeşim Hanım Kuzu'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum. Ve diyorum ki iyi ki doğdun canımın içi. Biz de bu vesileyle bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Ozan Akbaba seslendirsin. Çek tetiği, son günlerin en sevilenlerinden biri. Şimdi radyolarınızda.

0: beni.
1: Bin doğru yap hatırlanmaz, bir yanlış yap unutulmaz demişler. Böyledir. Sadece bizim yaptıklarımız değil, bize yapılanlar da aynı şekilde. Binlerce iltifat alırız, güzel sözle karşılaşırız. Çoğunu hatırlamayız ama bize yapılan bir yanlışı, bize söylenen kötü bir sözü muhafaza eder dururuz. Hep aklımıza gelir, motivasyonumuzu düşürür. Üniversite sınavına girenler bilir, 3 yanlış cevap bir doğruyu götürür. Hayattaysa tek bir yanlış onlarca, yüzlerce doğruya mal olur. Hayatınızı alt üst edebilir. Özellikle yanlış insan seçtiyseniz, eş olarak, dost olarak, arkadaş olarak bunun bedelini çok ama çok ağır ödersiniz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101. Hem

Televizyonlar kapalı, radyonun sesi tatlı tatlı açık. Böyle radyo alttan alttan, belki de kısık sesli dinlemeyi seviyorsunuz. Ya da araçta sonuna kadar açıyorsunuz. Artık o sizin tercihiniz. Gecenize bu şarkılar ve programımız eşlik ediyor. Tüm babası vefat etmiş olanlara gelsin sıradaki şarkı diyor Murat kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Hem sizin babanıza hem de babasını kaybeden tüm dinleyenlerimize bu dileği iletelim ve devam edelim diğer mesajlara. Sinem, emekçi bir hanım, 12 saatlik mesainin başlangıcındayız. Muhtemelen güvenlik görevlisi olduğunuzu tahmin ediyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız, dinleyen herkese gelsin demiş. Bu vesileyle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza, polisimize, askerimize, jandarmamıza, askerlerimize, Mehmetçiklerimize armağan edelim bu harika şarkıyı.

Kızgınlığımız, yalnızlığımız, üzüntülerimiz onlarla ve bizimle ilgilenen biri olduğunda anlam taşıyor. Düşünsenize, hiç kimse yok çevrenizde sizi umursayan, duygularınızı önemseyen kimse yok. Küsseniz ne olur değil mi? Kendiniz küser, kendiniz barışırsınız. Trajik bir şekilde hayatını kaybeden şair Nilgün Marmara'nın güzel bir dizesi var. Şöyle demiş Nilgün Marmara, benim hiç gönlümü almadılar. Ben hep kendi kendime bir köşede affettim herkesi. Bazen böyle küsersiniz, darılırsınız ve yine kendi başınızın çaresine kendiniz bakarsınız. Çünkü kimse gelmez yanınızda, dokunmaz, neyin var diye sormaz. Ama bu bir yandan da bizi çok güçlü kılmaz mı?

Tahsin Efe ne güzel bir ismin varmış. Tahsin Efe. Abi şu an dinliyoruz. Annem Dilek Kurt ve babam için bir şarkı istiyorum demiş. Heyecanla bekliyorum. Memnuniyetle kardeşim, anneye ve babaya biz de selamlarımızı gönderelim. Abi ben Mehmet Çay Erzincan'dan, canımdan çok sevdiğim biricik eşim Durdu Demir'e bir şarkı armağan etmenizi rica ediyorum ve onu çok seviyorum demiş. Memnuniyetle çalalım. Iğdır'dan Rugey'e, Edirne'de beni dinleyen eşim Hüseyin'e güzel bir şarkı çalabilir misiniz ve onu çok sevdiğimi söyleyebilir misiniz demiş. Tabii ki söyleriz, birbirini seven, özleyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim bu harika şarkıyı.

Kaan'la Gece Ses Ver ve dinleyenlerimiz mesajlarında Kaan abi ben de geceye ses veriyorum yazıyorlar. Mersin'den selamlar. Ben Suna gözü büyük sıradaki parça oğlum Çınar'a, anneme ve kardeşlerime gelsin demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor bir diğer dinleyicimiz. Bu saatte de çok güzel gider demiş. Çalmaz mıyız Ferdi Tayfur'suz bir gece düşünülemez diye ekleyelim. Birazdan ondan da çok güzel bir şarkı çalacağım. Ama şimdi gelin son günlerin en sevilenlerinden birine kulak verelim. Semih Cenk. Seviyorsunuz değil mi? Üzülmedim ki diyecek şarkısında.

istediğimiz halde tüm çabalarımıza rağmen değiştiremediğimiz her ne varsa kader diye kabul etmek daha kolay. Herkesin üzüntüsü farklı. Kimi uzun bir yas sürecinden geçer, aylar yıllar sürer. Kimi hayatı normalleştirmeye çalışır, acısını içinde yaşar. Kimi konuşarak rahatlar, kimi konuştukça daha büyük sıkıntıya düşer. Her birimizin hayata bakışı, sorunlarla baş etme yöntemi farklı, öyle değil mi? Ama şunu söyleyelim, herkes benzer acıları, benzer zorlukları yaşıyor. Orası kesin.

Türkiye'nin çok sevilen, çok dinlenen, eşe dostuna çok tavsiye edilen programı Kaan'la Gece Ses Ver'de yeni saatimiz bu güzel eserle başladı. Bir hayli WhatsApp mesajı birikti. Şimdi hadi gelin onlara hızlıca yer verelim süremizin el verdiğince. Kaan abi, geceye ses veriyorum. Samsun Atakum'dan Burcu ben. Nişanlım Adem'le 4. yılımız. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Göreve gidecek 23.15'te demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim o zaman. Hem Adem'e armağan edelim hem de Burcu'ya armağan edelim bu güzel şarkıyı. Sıradaki eseri şu anda maç izlediğim arkadaşım Garip Bıyıksız'a armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Nasıl izliyorsunuz? Televizyonun sesi kısık, radyo açık değil mi? Bunu da kabul edebiliriz. Kırıkkale'den selamlar, ben Selma. Sizi dinlemeden uyumuyorum. Şarkılarınızı çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı da sana armağan ediyorum demiş. Selma Hanım'a biz de teşekkür edelim. Sağ olsun, var olsun. Bizi sevdiklerinize tavsiye edin, olur mu? Tokat'tan yazıyorum. Serpil, kolay gelsin, geceniz güzel olsun. Canım çok sıkılıyor abi. Bana da güzel bir şarkı gelir mi? İşte bu şarkı tam sana göre. Sen...

yalnız hissettiğimiz, çaresiz hissettiğimiz, daraldığımız pek çok dönem oluyor hayatta. Yerimizin yurdumuzun olmadığı, kimsemizin olmadığı zamanlar da oluyor. Yalnız bırakıldığımız zamanlar. Her şeye rağmen bir kahraman beklemek yerine kendi kendimizin kahramanı olmak zorundayız. Yine kendimiz ayağa kalkmalıyız bir başkasından beklemektense. Bu güç bizde var çünkü.

kısım insanla ne yaparsanız yapın sağlıklı doğru bir iletişim kurma imkanınız olmuyor. Özünde iyi olduklarını düşünüyorsunuz ama sağlıklı bir iletişim kuramıyorsunuz. Onların hatalarını, kusurlarını görmezden geliyorsunuz. Zamanla düzeleceğini düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Uyardığınız zaman da sert tepkiler görebiliyorsunuz. Bir derdini anlatıyor size ya da bir olayla ilgili yorumunu dinliyorsunuz. Hatalarını, kusurlarını görmezden geliyorsunuz.

şarkı Özlem'in aşkı Okan'a gelsin. Onu çok sevdiğini de söylemiş, memnuniyetle biz de iletelim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Ayrı Düştüğümüz Ahiretliğim Asiye'me gelir mi? Kardeşten öte kardeşim iyi ki varsın demiş. Allah kavuştursun diyelim. Madem öyle, bu dostluklara şahit olmak çok güzel bizim için.

sana gül bahçesi vaat etmedim diyenleri içinde bulundukları bataklıkta bırakmak en güzeli diye düşünüyorum. Sevgilim Poyraz'la sizi İzmir'den dinliyoruz. Onu çok seviyorum ve onun için güzel bir şarkı istiyorum demiş. En güzellerini çalarız, hiç merak etmeyin siz. Samsun'dan Muharrem, şu an seni eşim Bahar, kızım Kadelen ve 6 yaşındaki oğlum Buğra'yla birlikte dinliyoruz. Rica etsem bize de bir şarkı armağan eder misin? Ailenizde size sağlıklı güzel yıllar dileyelim, bu şarkıyı da size armağan edelim. Bakalım diğer mesajlara kimler nerelerden yazmış. İzmir Kemalpaşa'dan Elif. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki şarkıyı eşim İbrahim'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. En yakın zamanda doğum günlerimi onunla kutlamayı istiyorum demiş. İnşallah diyelim biz de, siz de hayırlısıyla eşinize kavuşun. Çorum Sungurlu'dan yazıyor dinleyicimiz. Eşim Mahmut Dinçer'e armağan ediyorum, onu çok özlediğimi de belirtiyorum diye eklemiş.

Merhaba, ben Ünye'den Bahadır Sıradaki şarkı Canım Eşim İlknur'a armağan ediyorum. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Her gece bu saatte sizinleyiz demiş. Eksik olmayın, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel mesajlarınız bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Fransa'dan yazıyor Sıla. Annem geldi ilk kez evime. Şu an onunla verandamda sizi dinleyip hasret gideriyoruz. Hadi bakalım, gözünüz aydın. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? İyi yayınlar demiş. Memnuniyetle bizi yurt dışında dinleyin. Memleket hasreti çeken, memleketteki sevdiklerinin hasretini çekenlere de armağan edelim. Siz de tez zamanda hayırlısıyla sevdiklerinize kavuşun. Bu güzel şarkıyı da size armağan edelim. Çok da güzel denk geldi. Bakın, sözleri çok manidar, konumuzla ilgili.

güzel bir şarkı değil mi? Beni çok etkiler mesela. Bedenen annesini babasını kaybedenler de vardır, manevi olarak kaybedenler de vardır. Yani anne baba hayattadır ama onu terk etmiştir, başka nedenlerden dolayı görüşmüyordur. O yüzden eşine ya da sevdiği, güvendiği bir dostuna, arkadaşına bu sözü söyler. Sen benim artık hem annemsin, hem babamsın, hem arkadaşımsın, hem eşimsin, her şeyimsin. Çok güzel bir ifade değil mi bu? İşte birine ait olmak ve birine sahip olmak tam manasıyla bu.

0: aman olsun.
1: Biraz da şaka olsun diye söylenmiş bir söz var, ben de çok severim. İnsan aynı hatayı yapmakta ısrar etmemeli. Yapılabilecek onlarca farklı hata varken demişler. Bunu güldürmek için söylemişler ama bir hatada ısrar etmek gerçekten bizi çok büyük kayıplara uğratır diye düşünüyorum. Birine gerçekten değer veriyorsak onun hatalarının, yanlışlarının arkasında durmamalıyız. Onun arkasında durmalıyız. Onu yeniden doğruya ulaştırmak için destek verebiliriz. Ona nasihat edebiliriz, ona örnek olabiliriz, pek çok şey yapabiliriz. Yeter ki değsin, değil mi? İyi bir insansa bunu yapalım. Eşim Antalya'da bizi dinliyor. Fırat Çalhan adı. Ona armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Memnuniyetle Kütahya'dan Kadriye mutfakta iş yaparken sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum ve onları çok seviyorum demiş. Ev hanımlarını da selamlayalım. Maaşsız çalışanlarımız bizim.

İyi yayınlar, sıradaki parçayı tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum demiş Gaziantep'ten Göktuğ Eşme. Bu vesileyle hatırladık, Gaziantep ve çevresine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Süper hücre denilen bir hava olayı, yani aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle olumsuz bir takım durumlar söz konusu oldu. Aman aman diyelim, Rabbimiz bizi korusun böyle felaketlerden. 3-4 aydır dinliyorum Radyo 7'yi. Bazen derdimi sana anlatmışım da bana cevap verir gibi konuşuyorsun demiş dinleyicimiz. Harika ifade etmişsiniz zaten. Tam manasıyla istediğim de bu. Tüm Radyo 7 dinleyenleri için güzel bir eser çalar mısınız? Memnuniyetle. Hadi gelin bu harika şarkıya birlikte kulak verelim şimdi.

iyi geceler. Ben Tarsus'tan Zeynep. Sadece Ertuğrul'um için bir parça yayınlamanızı rica ediyorum ve onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş dinleyicimiz. Memnuniyetle söyledik. Bakalım diğer mesajlarımız nerelerden geliyor? Başkent Ankara'dayız. Ankara'dan yazıyorum rica etsem. Bursa Yenişehir'den İlkay Rotbalans'a armağan eder misiniz sıradaki şarkıyı? Memnuniyetle. Rotbalans deyince tabii sanayi bölgelerinde de çok dinlendiğimiz aklıma geldi. İmalat sektöründe bizi dinleyen kardeşlerimiz var, şantiyelerde dinleyenler var, hizmet sektöründe var. Her bir emekçimize selam olsun. Çok güzel bir şarkı ve çok özel bir yorumla şimdi Tuğba Yurt'a kulak vereceğiz. Al ömrüm.

Hayırlı geceler Kaan abi, ben Belçika'dan Leyla Yücel. Sizi 3 aydır dinliyorum, bir tiryakiniz oldum. Sizi her zaman severek takip ediyorum. Benim için de bir parça çalar mısınız diye sormuş. Çalmaz mıyız Leyla Hanım? Çok memnun olduk sizinle de tanıştığımıza. Bizi çevrenize, sevdiklerinize tavsiye ederseniz değil mi? Bundan dolayı da çok mutlu oluruz. Aramıza hoş geldiniz. Nezahat içinde çalacağız sıradaki şarkıyı. O da sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz demiş. Arda, hayırlı geceler diliyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diye yazmış. Teşekkür edelim. Adana'dan Asaf Uyan, bizim için de bir şarkı gelir mi diye eklemiş. Gelmez mi? Tüm çalışanlarımıza selamlarımızı gönderelim. Bu şarkı

0: Bazı yolculuklar çok keyiflidir. Hele aynı okuldan, aynı sınıftan sevdiğiniz arkadaşlarınızla, hele bir de genç yaşlarda yapılan yolculuklar unutulmaz. Mesela ortaokulda Bursa Uludağ'a gitmiştik. Ben hala onu hatırlıyorum. Ne kadar keyif aldım. Şarkılar söylenir, şakalar yapılır. Güzel bir etkinliktir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak şu an Samsun'dan Ankara'ya yarışmaya gidiyoruz. Hocamızın morali çok bozuk demiş. Hocam neden moraliniz bozuk? Hiç üzmeyin kendinizi. İsmi Muhammed Ali Temizel. Ona bir şarkı armağan etmek istiyorum. Adım Lütfiye Bozdemir demiş. Lütfiye hocasına, Muhammed Ali Hoca'ya armağan ediyor. Ekip olarak radyonuzu dinliyoruz. Başarılar diliyorum. Hocam hiç moralinizi bozmayın. Sizinleyiz.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke,

yürek. Hep olumsuza odaklanıyoruz. Hani derler ya, derdim çoktur, hangisine yanayım? Doğrudur. Derdimiz çok, bizi sıkıntıya, dara sokan çok neden var. İmtihanlarımız ağır da olabilir. Ama Rabbimiz diyor ya, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diye. Niye onları göz ardı ediyoruz, kanıksıyoruz, normalleştiriyoruz? Sanki onlar hakkımızmış gibi. Onları saymaya kalksak, o farkındalığa varsak belki de diğerlerinin ne kadar az olduğunu göreceğiz, değil mi? Bu farkındalık da herkese nasip olmuyor. Keskin bir anlayış, kavrayış da olabiliyor. Dünyaya öylesine kaptırıyoruz ki kendimizi her birimiz. İşte durup sakince düşündüğümüzde aslında bunları kavrayabiliyoruz. 23.57 yani veda vakti geldi. Burası Radyo 7, Türkiye'nin en sevilen radyosundan şimdilik bu kadar. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Dön.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Bora Öge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: olsan.
1: Canlar.
0: Gel diyelim sen olsan.
1: Hoş geldiniz.
0: Bekleyelim sen olsan.
1: Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge namı diğer gölge ben. Şimdi. İnsanları kaybetmekten korkuyoruz ya. Bugün direkt böyle başlayacağım. Hepimiz birilerini kaybetmekten korkuyoruz. Hayır hayır. Asıl korkmamız gereken bu değil. Asıl korkmamız gereken o korkuyla insanları memnun etmeye çalışırken kendimizi kaybetmekten korkmalıyız. İnsanları memnun edemeyiz. Ama kendimizi kaybedersek bir daha zor buluruz.

Gözleri yaşlı dolaşan, hatta şu an programımı gözleri yaşlı dinleyenler olabilir. Rabbim o yaşları dindirsin. Tabii gözyaşı, ya tabii sorsak ağlayan birine, şu adamın gözünden akan ne diye, dünyada %90'ı der ki gözyaşı. Halbuki bir adamın gözünden, bir insanın, bir hanımefendinin gözünden akan o yaş, sevgili dostum, bazen güvendir, bazen sevgidir, bazen acıdır, bazen özlem, bazen nefret, bazen de aşk. Yani gözyaşı der geçeriz de o damlanın içi doludur hayal kırıklıklarıyla, bazen sevinçlerle, ki hep öyle aksın.

Şimdi size bir sorum var. İnsan kime aşık olur? Soru bu. Tabii ki cevabınızı duymayacağım. Ya da bir yere yazın da oradan okuyayım demiyorum. Cevabını kendine ver. Fakat ben birazdan farklı bir cevap vereceğim. İnsan kime aşık olur? Birazdan.

sordum, dedim ki insan kime aşık olur? Aslında bu sorunun cevabı tek değil. Çünkü insan hayatında belli dönemler yaşıyor ve başkalaşıyor. Örneğin 20'li yaşlarda bir genç çıkıp da aşık oldum diyorsa, muhtemelen aşık olduğu kişi ona çok ilgi göstermiş. Yani o yaşlarda insan kendisine ilgi gösterene aşık olur. Gelir 30'lu yaşlarına, eğer birine aşık oldum diye anlatıyorsa, muhtemelen çok güldüren biri. Yüzünü güldürene aşık olur. Ama 40'lı yaşlarındaysa ve sonrası, muhtemelen anlaşılmıştır. Anlayana aşık olur.

bir mesaj gördüm. Çok şükrettim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Orhan isminde bir dinleyicimiz. Hatta ekran görüntüsünü aldım. Belki sosyal medyadan da paylaşırım. Diyor ki Talha Bey, konuyu bilmiyorum. Lakin sen destekliyorsan konu mühimdir. Kurban olduğum Mevlam'a yalvarıyorum. İnsanların bu güveni boşa çıkmasın. Beni bana bırakmasın. Ayağım hakikat, dürüstlük, doğruluk üzere sabit olsun Rabbimin izniyle. Ki şu güzellik daim olsun. Çok şükür. Şu güveniniz o kadar kıymetli ki. Vallahi. Sosyal medyadaki takipçi sayısı, beğeniler falan, bunlar boş. Bir kişinin şu güveni var ya. Konuyu bilmesem de diyor, sen destekliyorsan konu mühimdir demiş. Eyvallah.

Derdimiz sadece başarı olmamalı. Ne demek istiyorum? Neyi başarmayı seçtiğimiz çok önemli. Değil mi? Bazıları bir şeyler başarır ama insanlık için büyük tehlike ve zarardır. Yani demek ki neyi başarmayı seçtiğine dikkat et, o senin karakterini gösterir. Peki başardın. Ne kadar büyük bir başarı? Bu da senin kabiliyetini gösterir. Fakat bir şey daha var. Birileri başarıya ulaşır ama her yolu mübah sayarak. Demek ki nasıl başardığımız da bizim kalitemizi gösterir.

0: şeker.
1: Şimdi size bir tavsiyem var. Şiir seviyorsan da sevmiyorsan da fark etmez. Radyonun sesini aç, arkana yaslan. Çok zalim bir şiir var. Bu şiir sizin oku diye çok istediğiniz şiirlerden biri. Canlı canlı okuyacağım. Evet, sonra demedi demeyin. Radyonuzun sesini açın. Buyursunlar.

0: Gölge sizlerle.
1: Ah, sana bağışladım şu koca dünyayı. Gördüğün ne varsa sadakam olsun. Madem benden fazla sevdin parayı, sattığın aşkımız var ya, nafakam olsun. Şimdi en az senin kadar bencilim, adını anarsam da lale olsun şu dilim. Sevmekten ibaret benim sicilim, öyleyse bu sevda sabıkam olsun. Açma sakın, açma. Yaram bende sığ. Hiç boşuna bakma, yüreğim nasır. Çektiğim ızdırap yüzüme yansır. Kalp yaram var ya, huzurda vesikam olsun. Azrail karşımda canıma okur, ecel gergefine beni de dokur. Beni diri diri gömdüğün çukur, öteki alemde barakam olsun. Zulmetinden beni kurtardı ecel. Böylesi bir azat çok daha güzel. Ağla başucumda, bir gün mezarıma gel. Bari senin gözyaşların benim fiyakam olsun. Vay. Mahşere taşınsın seninle davam. Çektirdiğini çek diye her dua. Budur en son arzum, budur gayrı bedduam. Aha, sana da bu şiir intikam olsun.

Değerli dostlar, hem Radyo 7 severler hem de Gölgesizlerle programının müdavimleri. Şimdi size çok acı bir kamyon arkası yazısı. Aslında bu bir kamyon arkası yazısı değil de biliyorsunuz ben bu olur, bu yazılır dediğim sözleri söylüyorum. Evet, not ediyor musun? İnsanlar için gözünü feda etsen, zaten kördü derler.

olmuş olabilirim. Yorulmuş olabilirim ve hatta yalnız da olabilirim. Ama yine de mutsuz ve umutsuz değilim. Nasip der yüreğim, şükür der dilim.

insanın en zayıf anı birine güvenme ve sevme ihtiyacını hissettiği andır. İşte o an yalanlarla gerçekleri, yüzlerle maskeleri, duygularla niyetleri ayıramayacak kadar körleşir insan.

kabahat seni seven de gider şimdi. Ama öncesinde diyelim ki bazı insanlar haddini aşar, duracağı yeri bilmez. Böyle birini seversen evet kabahat seni seven de. Ya da böyle birini dost edinirsin. Evet. Diyor ki mutlu olmayı çok ister de bakacağı yeri bilmez. Yani demem o ki ne istediğini bilmeyen insandan uzak dur. Öylesinden ne kendisine ne de sana hayır gelmez.

şöyle bir dünyaya bak. Bana kalanlar. İşte hayatında güzel şeyler olsun derdinde olanlar bunu hep Allah'ın yasakladığı şeylerde arıyorlar. Bunun diğer bir söylemine Allah'ı bırakıyorlar. Halbuki bir insanın hayatında eninde sonunda güzel olacak olan ne varsa Allah'ı bırakınca değil, Allah'a bırakınca gelir. Sen kendini de, derdini de, gönlünü de Allah'a bırak. Sonra seyret.

Bırakmazsan al bu türküdeki gibi olur. Diyor ki yazı bir dert, kışı bir dert. Bu dünyada böyle saf mutluluk diye bir şey yok. Eninde sonunda bitecek. Neye sevdalandığına bir dikkat et.

Evet, rızkı kazanmak kolay değil. Onun zorluğunu ifade etmek için üretmişler bu sözü ama yanlış yerden. Diyor ki rızık aslanın ağzında. Hatırlıyorsun, böyle bir söz var. Hayır. Rızık sadece Allah'ın arzındadır. Bunun önü, ardı, sağı, solu, şusu, busu yok. Çoluğun, çocuğun, gencin, yaşlığın, herkes bunu ne kadar iyi idrak ederse işte o zaman o kadar duruşunu bozmuyor rızık için. Biz helal mi haram mı? Onun derdinde olacağız. Rızkın derdinde olmayacaksın. Rızık Allah'ın elinde. Aslanın ağzında değil.

Hasretin bir bıçak keskinliğinde kalbimi parçalar, yırtar be gülüm. Sitemkar olurum eksikliğinde, isyanım sabrımı tartar be gülüm. Korkular içinde uyandığımda seni görmeyince yanımda, sessiz sessiz ağladığımda pişmanlığım öylesine artar be gülüm.

0: geceler.
1: Sevgili dostlar, işi bilenler derler ki insan korku ve ümit arasında yaşayacak. Ne kendini garantide görecek ne de ümitsiz olacak. Bununla alakalı hakikaten hikmet ehli diyor ki Allah bizimle adaletle muamele ederse hiçbir günah küçük olmaz. Ama lütuf ve merhametle muamele ederse hiçbir günah büyük olmaz. Biz özellikle böylesine güzel bir vakitte onun lütfuna ve keremine sığınıyoruz. Başka da sığınacak yer açıkçası yok.

Aldana aldana, çok çok severim Müslüm Gürses'in bu şarkısını. İnsanoğlu böyle aldana aldana yaşıyor. Ama aldana aldana devam etmemek lazım. Öğrenip bir noktadan sonra aldanmamak lazım. Evet. Sevgili dostlar, bilirsiniz. Der ki insanoğlu, aman nereden geldiğini unutma. Değil mi? Bu çok sık kullanılır. Fakat daha kıymetli olanı genelde unutulur. İnsanoğlu aciz. Evet, nereden geldiğimizi unutmayalım. Ama asıl marifet, insanın nereye gideceğini unutmaması.

Sıradaki türkü Yolun Sonu Görünüyor diyecek. Programımızın da hakeza bugün için sonu göründü. Birazdan son 10 dakika ve dua olacak. Veda. Evet, şimdi size bir kelamı kibardan bahsedeceğim. Gayet kibar bir kelamdan. Hatta şöyle bir dakika durdurayım, introsu yokmuş, söyleyeyim eser öyle başlasın. Diyor ki, senin hatırladığın, unutmadığın iyilik sende kalmış, maalesef Allah'a ulaşmamış demektir. Ne zaman ki yaptığın iyiliği unuttun, demek ki sırf Allah rızası içindi, o zaman gönlün rahat olsun.

0: Alha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugünün kapanış duası ne olsun? Allah, hani anamın ettiği duayla ben veda edeyim. Allah iyilerle karşılaştırsın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa tekrar buluşacağız inşallah Radyo 7'mizde. O vakte kadar bana ulaşmak istersen sosyal medyada Talha Bora Öge yazman yeterli. Resmi ve onaylı hesaplarıma ulaşırsın. Paylaşımlarımızı görürsün. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik.

0: Talha Boraöge Konya'da. Gölge ve ekibi 16 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20'de şiir türkü konseriyle Konya Esnaf Sanatkarlar Odası konferans salonunda sahne alacak. MSO organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.